0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: اِذَا هَمَّ الْعَبْدُ اَنْ يَبْزُقَ فِي الْمَسْجِدِ اِطَّرَبَتْ اَرْكَانُهُ وَنْزَوَا كَمَا تَنْزَوِ الْجَلْدَةُ فِي النَّارِ فَاِنْهُوَ اِبْتَلَاءَهَا اَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْهُ اِسْنَيْنِ وَسَبْئِينَ دَاءً فَكَتَبَ لَهُ بِهَا اَلْفَيْ حَسَنَةً صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ بِمَا قَالَ اَوْكَمَا قَالَ. Hadis alimi Eddeylemi'nin Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel abde izâ hemmel abdü, kul kalkıştığı zaman, gayret ettiği zaman, neye kalkıştığı zaman, en yabzuka fil mescid, mescitte tükürmeye kalkıştığı zaman, ıttarabet erkanuhu, mescidin duvarları sallanır, titremeye başlar. Kul mescide tükürecek diye. Duvarları, direkleri mescidin sallanmaya başlar, titremeye efendim başlar. Venzeva kema tenzevil celdetü finnar. Ateşin içine atılan bir derinin böyle kavrulup kuruyup kıvrıldığı gibi, kıvrılıp buruştuğu gibi buruşur mescid manevi bakımdan. Fein ve eğer bu tükürüğü gelen kişi tükürmez de iptela aha, yani mescide tükürmeyeyim diye tükürüğünü yutarsa ahracallahu min hüsnet isneyni ve sev'ine da'en, Allah onun içinden 72 hastalığı çıkarıp giderir. Ve ketebe lehu biha elfi hasenetin. Ve Allah ona 2 milyon hasene yazar. Elfey elfi hasene. Yani 2000 tane bin hasene. Ne ediyor? 2 milyon hasene yazar. Şimdi bu bizi biraz şaşırtan bir hadis-i şerif. Allah Allah. Mescide de tükürülür mü? Olur mu hiç öyle şey? Tükürülmez. Bizim mescitlerimiz halı kaplıdır. Tertemizdir. Ayakkabılarımızı çıkartır gireriz. Ayakkabılarımızı da şöyle birbirlerine kapatırız. Bazı titiz kardeşlerimiz, amcalarımız, hacı babalarımız vardır. Torbayla gelirler camiye. Torbaya koyarlar pabuçlarını. Tozu bile camiye dökülmesin diye. Camiye çok hürmet ederiz. Camide ciddiyetimizi çok iyi koruruz. Camiyi severiz, Allah'ın evi diye, ibadet ettiğimiz yer diye. Tükürmek ne kelime? Hiç öyle şey olur mu? Olmaz. Ama tarihin eski devirlerine gidecek olursak, Peygamber Efendimiz'in zamanına gidelim. Kurşun mu vardı, kubbe mi vardı, kemer mi vardı, duvar mı vardı? Duvar vardı ama hurma dallarını çit yapmışlardı, üstünü sıvamışlardı. Tavan vardı ama hurma yapraklarını örtmüşlerdi, gölgelik yapmışlardı. Yani çardak bizim bugünkü anlatabileceğimiz, o zamanki cami hakkında söyleyebileceğimiz çardak. Çardak gibi bir şeydi. Yani yan duvarları belki sıvanmış olan, çamurla sıvanmış olan, yani böyle kaliteli sıva, boya, efendim çebese vesaire. Nerede? Çok basit bir tarzda. Çünkü camileri süslememişler Müslümanlar. Bir de yani süslememeyi de özellikle şey yapmışlar. Süslemeyi bilmezler mi? O devirde San'a'da kilise yaptırmış Hristiyanlar, altınla kaplatmışlar. Süslemeyi bilmez mi? Herkes bilir. Süslenme çok eskiden beri var. İnsanoğulları altın, gümüş, süs, ziynet. Bunu çok eskiden beri biliyor insanlar. Süslemeyi bilmez miydi? Bilirdi. İsteseydi o gelen hayırların, sadakaların bir kısmını camiyi süslemeye vermez miydi? Verebilirdi. Ama vermemiş. Mescitleri sade yapmışlar. Süslememişler. Masraf yapmamışlar. Sade Allah'ın bir binası işte. Güzelliği nerede? Maneviyatında. İçinde ibadet edilmesinde. Süsünde, ziynetinde, kapısında, altınında, gümüşünde, mermerinde, nakışında değil. Oymasında, çıkmasında değil. Bir, böyle sadeydi mescitler. Mescitlerin süslenmesi insanların zahir perestliğinden olmuştur. Yani dışa önem veriyorlar. Sorudan soruya şey yapmıştır. İkincisi, mescidin zemini nasıldı? Nasıl olacak? Dışarıdaki arazi nasılsa onun devamıydı. Yani arazi bölünmüş çitle, çitle sıvanmış, dışarıdaki toprak neyse içerisinde topraktı. E ne yaparlardı bunlar? Allahu Ekber, mescidin içinde toprağa secde ederlerdi. Ne olacak? Eğer hurma liflerinden ördükleri bir hasır var da oraya koymuşlarsa, o zaman toprak olmaz üstleri başları. Ama eğer hasırsız bir yerde namaz kılmışlarsa toprak da olur. Tabii efendim alnına filan terliyse, sıcak da bir Suudi Arabistan yapışabilirdi. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, yani Müslümanın namaz esnasında alnını, elini temizlemesi doğru olmaz topraklarda. Allah'ın huzurunda. Sonra yapsın o işi. Ameli kesir olur. Boş şeyle uğraşmak olur. Alnını temizleyecek. Elinin şeyini giderecek. Şakşuk şakşuk mescidi işi. Şeye gider yani. Şapıltıya gider yani. Oradan anlıyoruz ki toprak veya biraz ileri bir şeyi hurma liflerinden yapılmış hasır filan olabilir. Tabii toprak ise, herhangi bir toprak, kum ise, biliyorsunuz meşhur bir hadisi şerif var. Duymuşsunuz.

Ve ona da hayret etmişsinizdir. Bedevinin birisi gelmiş, bakalım bu yeni din ne? Bu peygamber nasıl bir insan? Bu İslam nasıl bir din? Gelmiş. Bedevi çölden gelmiş, bir şey yok. Efendim, uç kurunu çözmüş, köşeye çişini yapacak. Sahabe-i kiram, vay, seni edepsiz, parçalayacaklar. Yani dövmeye kalkmışlar. Tabi Peygamber Efendimiz buyurmuş, hayır dövmeyin. Şişini yaptıysa bile oraya su dökün, temizleyin, anlatın güzelce. Çünkü çok cahil bir kavme peygamber gitti. Peygamber Efendimiz onları adam etti, melek etti. Melek gibi güzel insanlar oldular. Evliyaullah oldular. Allah'ın en sevgili kulları oldular. Yumuşaklıkla. Yumuşak yumuşak, öğrete öğrete, her şeyi öğretti onlara. Tahareti öğretti, tırnak kesmeyi öğretti, efendim gusülü öğretti, abdesti öğretti, diş fırçalamayı öğretti. Koltuk altlarının kıllarını gidermeyi, kasıttaki kılları gidermeyi öğretti. Her şeyi öğretti. Pırıl pırıl bir ümmet meydana geldi. Efendimizin sünnet-i seniyyesiyle, gayret-i nebeviyyesiyle, efendim, hayır dövmeyin dedi, dövdürtmedi. Ama biz işin bir de bu tarafından bakalım. Bedevicik niye gitti oraya küçük abdestini bozmaya kalktı? Sokak gibi gördü. Bir duvar gibi gördü. Kum diye gördü. Ondan yaptı yani. Oradan da o anlaşılır. Halı olsa halıya yapar mı? Böyle ev içi gibi ziynetli falan olsa yapar mı? Yapmaz. Demek ki aklın almayacağı kadar sadelik var. Peygamber Efendimizin efendim zamanında mescitlerde çok sadelik var. Hatta Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani her şeyi o içindeki özel ortamında anlamaya çalışmak lazım. Bu devire getirirseniz anlaşılmaz. Balığı sudan çıkarttınız mı ölür. Çağı içinde, devri içinde, çevresi içinde anlayacaksınız, anlatacaksınız. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Men bena lillahi mesciden, kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah hepimize yapmayı nasip etsin." Allah da ona cennette bir köşk yapar. Cennette bir köşk bina eder Allah da ona. Ne güzel. Dediler ki, "Ya Resulallah, sahabe-i kiram, nasıl insanlar? Peştemali varsa gömleği yok. Efendim, gömleği varsa pabucu yok. Kurması varsa katığı yok insanlarda. Fukara, maddeten fukara, maneviyat bakımından hepsi padişah. Yoksul. Ya Resulallah," dediler, "hani şu yolların kenarlarında namaz kılınsın diye dallar dikilip de çardak yapılmış namazgahlar, onlar da bu hükme dahil midir?" "Evet, dahildir," buyurdu Peygamber Efendimiz. Ne mutlu. Onun için diyorum ben, yani bir talebe bile şimdi bir mescit yapabilir. Gider, karayollarının kenarında bir yerde durur. Tamam, cennetteki köşkü kazanacak fırsatı yakaladım. 4 tane direk, üstüne 8 tane dal, efendim üstüne bir gölgelik, efendim burası namazgah. Ne oldu? İşte Peygamber Efendimiz'e sordukları şey oldu işte. Yolların kenarlarındaki çardaklar, namazgahlar da, basit şeyler de, efendim onlar da cennette böyle köşk kazanmaya sebep olur mu? Olur. Evet olur. Allah'ın lütfu çok. Sen Allah'ın rızası için bir kulübecik bile yapsan, çardakçık bile yapsan, Allah sana cennette bir köşk verecek. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Hem de dedi Peygamber Efendimiz, o mescitlerin süprüntüleri huri kızlarının mehirleridir. Yani ne demek? Yani öyle bir çardağa, öyle bir namazgaha girdiğin zaman tozlanmıştır, yapraklar dökülmüştür yukarıdan, efendim vesaire. Eğer eline
süpürecek bir şey alıp süpürüp tozlarını bir yere toplasan temizleyiversen orayı. Çakılı vardır. Belki tozu, kiri yoktur da, yaprağı yoktur da çakılı vardır. Batar insanın dizine, efendim ayağına filan. Onları şöyle süpürüversen, ha, onların süprüntüleri bile huri kızlarının

mehirleridir. Mücevher olacak yani demek. Allah onu mücevhere döndürecek demek ki ahirette. Kadir mi? Amenna sadece. Her şeye kadir. Huri kızlarının mehirleridir dedi. Buradan da anlıyoruz ki süpürülebilen, örtüsü olmayan sade yapılardı. Tabii o zamanlı bedevicik cahilliğinden gidip kenarında ihtiyacını gidermek istediği gibi birisi de hıp filan dediği zaman tükürmek de isteyebilir. Takılır boğazına filan. Dur bakalım eyvah haktu diye bir şey yapacak mı filan. O zaman şey duvarları mescidin titrer diyor peygamber. Ittaraba. Yani ıstırap demek, ıstırap duyar demek ama titremek demek yani. Azanın ıstırabı titremesi demek. Yani mescidin duvarları titriyor. Dur bakalım bu bana saygısızlık gösterip tükürecek mi acaba diye titrer. Büzülür, ezilir. Şey gibi. Derinin sıcağı görmüş derinin, ateşteki derinin ezilip büzüldüğü gibi. Nasıl böyle kıvrılır, sertleşir. Böyle onun gibi. Mescid üzülüyor. Hocam mescidin canı var mı? Şuuru var mı? Siniri var mı? Beyni var mı? Bak o senin ve benim mantığım. Peygamber Efendimiz bir hurma kütüğünün üzerinde hutbe okuyordu da dediler ki hurma kütüğü olmasın, üç basamaklı bir minber yapalım. Marangozun bir tanesi Peygamber Efendimiz'e sevgisinden bir şey yaptı oraya. Minbercik yaptı. Kütüğü de aldılar, öbür tarafa koydular. Kütükten bir ses ağlıyor. Neden? Resulullah Efendimiz benim üzerime çıkıp da hutbeyi öyle okurdu. Şimdi ben ondan mahrum kaldım diye ağlıyor kütük. Peygamber Efendimiz minberden indi, o kütüğün yanına gitti, elini onun üstüne koydu, o zaman geçti sesi. O zamana kadar devam etti. Herkes biliyor bunu. Onun için gezdiğin yerleri toprak diyerek geçme, tanı dediği gibi şairin, etrafındaki taşı taş sanma. Efendim, kayayı kaya sanma, ağacı ağaç sanma. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Velakin la tefkahune tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Her şey tesbihte. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Tesbihe devam ediyor. Muzari sigası, istimrar sigası, yusebbih, sebbaha sigası da var. Sebbaha lillahi, Allah'a tesbih etti. Mahfis semavati vel ark, yerdeki gökteki her şey Allah'a tesbih etti. Bu da var. Yusebbihu lillahi, tesbih ediyor sigası da var. Etmekte sigası da var. Ve inmi şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur ki Allah'ı zikru tesbih etmesin. Velakin la tefkahune tesbihahu. Siz insan olanlar onların tesbihini sezemezsiniz. Kavrayamazsınız. Anlayamazsınız. Tesbihi var ama siz anlayamazsınız. Demek ki hayat dediğimiz şey, demek ki varlık dediğimiz şeylerin bizim bilmediğimiz, yani bugünkü bizim ilim tasniflerine göre cansızlar, canlılar, hayvanlar, ne bitkiler, hayvanlar vesaire gibi taksimlerin ötesinde daha başka şeyler var. Başka şey, sırlar var. Anlayan anlıyor, anlamayan şaşırıp kalıyor. Ne yapalım? Anlarsa anlar, söyleyen Allah, söyleyen Resulullah. Yani anlasana bir adam, Allah söylüyor. Celle Celaluhu. Resulullah söylüyor. Ya Allah söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de. Abdülahad-ı Nuri Hazretlerine Eyüp'teki soruyorlar. Hocam şeyh, Evliyaullah'ın büyüklerinden. Hocam diyorlar bu her şey Allah'a tesbih edermiş. Nasıl? Lisan-ı hal ile mi tesbih eder? Lisan-ı hal ile tesbih eder desen herkes itiraz edemez. Çünkü insan durduğu zaman bile mesela böyle duruyorsun.
Ha, bu bir şey istiyor. Konuşmuyor ama lisan-ı hal ile bir şey istediği belli. Veya gülüyorsun, ha seviniyor. Lisan-ı halden anlıyorsun. Veyahut üzgün, anlıyorsun. Yani haliyle, halinden seziyorsun. Lisan-ı hali herkes anlar. Lisan-ı hal ile tesbih ediyor. Yok diyor Abdülvahad-ı Nur Hazretleri. Sübhanallah der yahu. Bayağı söyler. Ama anlayan anlıyor. Bayağı söyler diyor ve ispat ediyor. Padişahın huzurunda münakaşa ediyorlar öbür halimlerle. Lisan-ı hal ile midir? Lisan-ı kal ile midir? Lisan-ı kal ile dir diyor. Evliya Allah perdesi açık gözünden biliyor. Bayağı Allah der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduğu zaman olmasından az evvelki zamanlarda nereden geçerse etrafındaki kayalar, ağaçlar kendisine Esselamu aleyke ya Resulallah derdi ve duyardı. Şaşırırdı. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Resulallah. Dağlar, taşlar selamlıyor. Onu duyan duyuyor. Peygamber Efendimiz duyuyor. Evliya Allah duyuyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Tesbih ediyor diyor. Demek ki duymayan da kusur. Duyurmayan Allah'a yalvarsın. Ne yapalım? Ya Rabbi ben duyamıyorum bu tesbihleri. Duyur bana desin. İsterse duyurur Allah. Ona da duyurur. Mescidin duvarları titremeye başlıyor. Kureyş'i büzülüyor. Acaba tükürecek mi? Adam insafa geldi, anladı oranın ibadethane olduğunu, yapmaması lazım. Toprak ama, sokaktaki toprak gibi ama burasının hudutları çevrilmiş, burada namaz kılmıyor. Mescit burası. Yuttu. Yuttu. Balgam. Kolay yutulur mu? Yutulmaz. İnsan midesi bulanıyor. Ama niçin yuttu? Mescide saygısızlık olmasın diye. Fedakarlık yaptı yani. Çok büyük bir fedakarlık yaptı, yuttu. O zaman 72 tane derdini Allah onun hastalığına şifa verir. Sen misin benim ibadet yerime böyle sevgi ve saygı gösteren? Ben de seni şifaya beyledim diye şifa verir. Ve ona 2 milyon hasene yazar. 2 milyon hasene az değil, büyük rakam, büyük sermaye. Biz ne yapacağız? Keşke mescitlerimiz toprak olsaydı da tükürecek gibi olsaydık da tükürmeseydik, yutsaydık. Öyle yapma sen de. Sen de mescide senin yapabileceğin şekilde saygı göster. Sen de böyle teke gibi kokan ayaklarına gelip basma halının üstüne. Çalışıyor yaz gününde. Maşallah top gibi de sağlam. Ayaklarını da pınar gibi ter çıkartıyor. Efendim yün çorabı da ıslanıyor. Onu da çıkartmaya üşeniyor, çıkartmıyor. Veya çıkartıyor. Çadırvanda abdestini alıyor. Tertemiz ayağının üstüne leş gibi çorabı giyiyor. Lap lap lap bastığı yerde böyle ıslak ıslak izler. Ta ön tarafa kadar gidiyor. Şimdi Allahu Ekber. Namaza bir yatıyorsun. Allah! Aman yarabbi! Sen bana sabır ver yarabbi! Bayılacağım ama hele bayılmayayım dur filan. Neden? Adam kirli çorabında ne basıyorsun? Bembeyaz olsa orası göreceksin. Halı olduğundan anlamıyorsun. Tertemiz yıka, kağıt mendile kurula veya dışarıda takvimde biraz bekle kurula. Ondan sonra tertemiz ayakla ya çorapları pabucunun içine sok orada dursun ya sonra giy. Çoraplı da pabuç giyilmiyor denedim. Çorapsız pabuç giydiğin zaman olmuyor. Çorabın fonksiyonu var, işe yarıyor. Çorap pabuçla şey arasında, ayak arasında conta vazifesi görüyor. Contasız şeyler olmuyor biliyorsunuz makinelerde. Conta vazifesi görüyor, iyi. Birkaç defa çorapsız giyeyim dedim, hiç rahat olmadı. Çorap giyilecek ama tabii sıhhi çorap giyilecek. Çorabı yıkayacaksın, ne olur. Bugünkü çorabı bugün giyersin, akşam yıkarsın. Ben bile yıkıyorum koca sakalımla. Kaç tane şey yıkıyorum. Yani yıkamayı bana bıraktıklarından değil, ne olacak? Hop yıkıyorsun, asıveriyorsun. Ertesi gün kupkuru, mis gibi sabun kokulu öyle giyiyorsun. Yok, bugün yıkamam, yarın da yıkamam, öbür gün de yıkamam. Ne yapacaksın? Bir hafta geçecek, 10 gün geçecek, cemaati bayıltacaksın orada.
içeri bir girdiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun, sağa sola serilenler, bayılanlar mı olsun yani? Biz de camiye saygı iyi böyle gösterelim. Konuşmayarak gösterelim. Caminin içinde ibadetimiz güzel yaparak gösterelim vesaire. Yani insan düşündü mü adabın inceliklerini, çeşitlerini bulabilir muhterem kardeşlerim. Allah

0: duaları var. Girerken sağıyla, ayağıyla girecek filan diye. Oturacak. Kimseyi üzmeyecek. Yan yana oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Nasılsın, iyi misin? Ya bir haftadır göremedim seni, nerelerdesin? Ben de burada namaz kılıyorum. Haftaya gidiyor aklım. Şeye gidiyor, onlar yüksek sesle konuştukça ne oldu, senedi ödedin mi, ödemedin mi bilmem ne. Caminin içinde ötekiler rahatsız oluyor. Veya Kur'an-ı Kerim okuyor. Yüksek sesle Kur'an-ı Kerim oku. İyi güzel oku da biraz hafif oku. Benim de başka işim var. Ben de başka şey okuyacağım. Benim de bir mecburiyetim var. Etrafı taciz edecek. Tabii Kur'an'dan taciz olmaz insan. O zaman bırakıyorsun. O kardeşin okuduğunu dinliyorsun tabii de. Ama herkese saygılı olmak başka, temizliğe riayet etmek başka, efendim vesaire. Dikkat edelim inşallah Rabbimizin ibadethanesine, Rabbimizin ihsanına ermek için.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişkinler. Yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
0: Akra dinliyorsunuz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi meliktir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet

ve uyumlu var eden baridir. Suret veren musavvirdir. En güzel isimler ancak ona aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak odur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden,

0: Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım.

0: ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın

0: Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

0: العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmâ-ül Hüsnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve baraketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna. اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahireh. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma.

0: selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun ennel ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fi dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim.

0: bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: الْمُنَافِقَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk. Mahvolurduk. Erirdik. Mum gibi erirdik. Herkes erirdik. Ali Rıza Saman vardı. Meşhur Saman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat. Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi. İlk söylediğim. Yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi. Hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketi zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan

0: insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

ferçli olan İmam Buzeri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Hocamız rahmetullahi aleyh, cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor. Allah tarafından defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Akra.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedî leûlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: İnsanın kamil insan olabilmesi için, olgun bir Müslüman olabilmesi için nefisleri yediye bölmüşler. İlk nefse emmare demişler. Müslümanlık bu emmarelikle beraber Müslümanlık doğur. Fakat bu Müslümanlık gayet zayıf. Bu insanlık gayet zayıf bir insanlık. Müslümanlık da gayet zayıf bir Müslümanlık. Onun için her Müslümanın elinden geldiği kadar insanı emmare denilen bu nefsin elinden kurtarmaya çalışması farz-ı ayındır. Namaz nasıl farz-ı ayınsa bu da öyle farz-ı ayındır. Çünkü bunun başı küfürdür. İkincisi şirktir. Şirk büyük günahların başında gelir. Affolunmayan günahlardandır. Bunun tövbesi mutlaka lazımdır. Bizim kul huvallahu ahad, Allah birdir, başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğulmamıştır. Hiçbir şeye de benzetilmez. Kafirlerin bugün putlar yapıp da karşısına geçişleri, bir Allah temsil ediyor kendisine. Bu benim Allah'ım, mabudum diyor. Onun karşısına tapınıyor. İslam bunu kabul etmez. İslam, Allah hiçbir şeye benzetilmez ve benzemez. Kim ki Allah'a bir şeye benzetirse, o küfre düşer. İnsanın insanlığına mani olan şeylerden birisi de gaflettir ki, bu gaflet, ehemmiyetsiz bir gaflettir. Herkeste olabilen bir gaflettir bu. Gaflettir ama, gaflet, uyanıksızlık, dikkatsizlik, gafletin icabı, uyanık olmamak. Bu uyanıklıkta Allah Teala bize bir nefes vermiştir. Her gün alır veririz. Alamadığımız takdirde canımız gider. Veremediğim bir takdirde canımız gider. Canın kalmayı

kalışı bu alışverişe bağlı. Nefsini aldığın ve verdiğin vakitte. Binaenaleyh bu çok kıymetli bir nefestir. Bu nefesin içerisinde eltaf-ı ilahiye, gayıpları doldurur. Tüm vücudun her zerresinin çalıştığı bir şey varsa gönüldür. O gönül denilince vücuttaki et parçası olan kalbin çalıştırmasına yarayan şeyi zannetmeyelim. Bu et parçasının vazifesi gönlün çalışmasına yardım eden bir çumba. Asıl kalp, asıl kalp bir gönüldür ki o gönlü Cenab-ı Hak marifeti ilahiyesinin madenlerini koymuştur. Orası menba-i irfan, irfan menbalarının kaynağıdır. Bu kalbin muhafazasından gafil olmak en büyük kafedir. Onun için Nakşibend Mehmet Bahaeddin Hazretleri yaptığı nasihatın birisinde bu nefsi alışverişlerinde çok uyanık bulunmalarını tavsiye etmiş. Çok uyanık bulun. Bu nefesi alma verme Allah-u Teala'nın sana büyük bir kuvveti ve kudretinin sayesindedir. Bunu bilmek için insan irfan mertebelerine erişebilmesi, Resulullah'ı sevmek, Resulullah hepimiz severiz ama Resulullah'ın yolunda gidebilmek hünerdir ki bu kötü ahlaklar çıkmadıkça insanın Resulullah'ı sevmesi mahaldir, mahal. Onu sever, canili sever. Asıl sevme bu insanın emmareti bırakan o 12 nefsin, 12 canavarın elinden yakayı kurtarmakla olur. Bu canavarların elinden yakayı kurtarmak, lan birisi de bu gafleti atmak. İbadetlerin en efdali Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu bu nefesleri boşa harcamamak. Zikrullah'tan hali bir nefes alıp vermemek yani. Ve bütün yaptığımız işlerde Allah-u Teala'nın zikrini yapabilmek mümkün değil. Fakat senin nefeslerin Allah ile olduğu müddetçidir. Sen bil ki Allah daima senindedir. Seni görmekte ve bilmekte ilmiyle seni mühittir. Yani sen de ona göre terbiyeli, huzurlu, anlayışlıdır. Günahlardan son derece iştinab et ve sakın ki Allah-u Teala'nın sevdiği bir kulu olabilirsin. Bu gaflet uzun mesele. Bunun dördüncüsü cehalettir. Cehalet nedir bilir misiniz? Hayır, işte okumayan, yazmayan bir adama biz cahil deriz. Bu pek büyük bir hatadır. Bizim peygamberimiz okumamıştır. Eğer okumamış, yazmamış olanlar cahil ise yandık gitti. Onların gönülleri kafi, bu gözler de kafidir. Bu göz kainat mektebinde okur. Kainat mektebinde okumayan gözde hayır yoktur. Gözünü aç, kainata bak. Bunun sahibini anlayamıyorsan, bulamıyorsan bu gözü değiştir. Hayvan gözüyle insan gözünün arasında büyük bir fark olacak. Nedir o da? Bu gözüyle baktığı vakitte bu kainatın sahibini arayacak. Sahibi başka yerde değil ki. Seninleyim diyor ve sana senden de yakınım diyor. Onun için uyanıklık ve cehil asıl Allah'ı tanımamaktadır. Eshab-ı kiram eğer cahil dedik, eshab-ı kiramın kaç tanesi okumuştum? Bilemeyiz ama çoğu okumamış. Onlar mektepte okumadıkları halde bu gözlerle aldıkları irfan, Resulullah huzurunda bulundukları zaman içerisindeki ilişkileri yüksek makama kimsenin erişmeye gücü yetmiyor. Yetmiyor. Onun için Allah bizi uyandırsın da bu gözlerle kainatı görüp sahibine inanıp teslim olan bahtiyar kullanırsın. Cümlemizi kabul etsin. Rıdallah fi rıdal valideyn. Bu büyük bir ders. Allah-u Teala'nın rızası valideynin rızasına bağlı. Valideyn ana babanın rızasına bağlı. Ana baba oğlundan hoşnut olmadıkça Allah-u Teala o kulundan hoşnut olacağı mümkün değil. Bunun için buna çok dikkatini rica ederim. İkinci, evladı dünyaya getirdik. Evladımız var elhamdülillah. Büyük bir nimettir. Bu nimete şükren her babanın yapacağı ilk vazife çocuğuna bir akika kurbanı kesmesidir. Niçin? Ne büyük devlet Cenab-ı Hak senin ismini ileride anacak, sana bir evlat lütfetmiştir. Sağlamdır, bir aklı yerinde, vücudu yerinde. Buna bak çok güzel bir evlat ihsan etmiştir. O evladın mükafatan vaktimiz varsa buna iki tane erkek evladın iki tane kurban keserek ziyafetler yaparız. Sevincim.

Bizden. Allah bana bunu lütfetti diyerekten. Fakat bu lütfettiği evladı bu dünya alemine getiririz de dünya aleminin içerisinde malum ki ne kadar zorluklar, felaketler gözümüzün önünde. Şimdi burada iki tane yol var. Birisi cennete gider, birisi de cehenneme gider. Çocuk geldi bu iki yolun ağzına. Sen bu çocuğu hangi yola sevk edersin? Sen kendin cennetlik dediği olsan, evladının da cennete gitmesini istemezsen, o baba bu olmaz. Evladının da cennete gitmesini ister. Onun için gayemiz dünyasını bilsin, efendim refah hayata kavuşsun. Bu zayıf bir nokta. Rezzak Allah'tır bir kere. Binaenaleyh evladımıza dünyayı öğrettiğimiz kadar ahireti de öğrettiğimiz. Allah'ı tanıtmaklığımız lazım. Ahiret mesuliyetini ona duyurmaklığımız lazım. Bu varlığa bizi gönderen Allah bize göz vermiş. Bu gözümüze bakarız ki bu kainat kimindir ya? İnsan bir asar görür, bir eser görür. Sormaz mı bu eser kimin eseridir diyerekten? Elbette soracak. Kimin eseri? Filanın eseri. E bu koskoca eser kimin eseri? Sahipsiz bu, tabiatın eseri. E tabiatın eseri dersek, bütün eserlerin de tabiatın olması lazım. Şimdi gökte uçan bu tayyarelere, bu gökte duran Rus ve Amerikan şeyleri duruyor, füzeleri duruyor. Bunlara da tabiatın asarı desek, eseri desek, ne dersiniz bana? Hepinizin diyeceği, hoca ne yapıyorsun sen şaşırdın mı? Bu filanların eserleri, bak işte ilimleri sayesinde gökte bugün duruyorlar. E o insanın eseri duruyor da ona sahip buluyorsun da bu koskoca kainata bir sahip bulamıyorsun. Olur mu hiç? Binaenaleyh insan bir kere kendini düşünse kafi. Binaenaleyh iki cihan serverinin bir sözünü duyurmak isteyeceğim. Kaside-i Bira var ya, o Mehmet Bosri Hazretleri'nindir. Bir kasidesinde şöyledir. Zalamtü sünnete men ahyaz zalameyle enişteket kademâ-ı durra min varan. O Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetlerine iltifat etmediği gibi bu ahiret nimetlerinin büyüklüğünü bize duyurmak için geceleri sabahlara kadar ayakta durur. Allah-u Teala'ya tadarru niyaz ederdi. Ve o sebepten mübarek ayakları şişerdi. Şişerdi de kaside-i bir sahibi diyordu. Zalemti nefsi. Ben kendime zulmettim. Neden zulmettim ya? Bu peygamberi ahir zamanın sünnetine uyamadım. Ondan zulmettim diyor. Nasıl insanın zulmü kendi nefsine? Kendine zulmediyor. Nice geceleri sabahlara kadar uyuyor. Gece sabahlara kadar muhabbetlerle vaktini geçiriyor. İbadet taattan mahrum. O gece ibadetinin lezzetini bilemiyor. Halbuki gece lezzetinin ibadeti 100.000 sevap var. Hani biri 10, Mekke'de 100.000, bizim de gece ibadetlerimizde bize 100.000 sevap var. Ama heyhat, hangimiz kalkacak da gece namazlarını kılacağız? Çünkü konuşmaktan, geceleri yorgun hale gelmekten kalkmaya takatımız kalmıyor. Onun için aziz kardeşler, eğer sen cenneti istiyorsan, çocuklarının da cennete girmesini istiyorsan, Allah ve Resulünün yolundan ayrılma. Çocuklarını da o yoldan ayırma. Çocuklarını Allah'a tanıt. Allah'a tanıtmak için Allah'ı tanımak lazım ki tanıtmak lazım, tanıtasın. Tanımayan insan Allah'a nasıl çocuklarını tanıtsın? Ayet-el Kürsi dediğimiz. Bu ayeti oku kardeşim. Bilmiyorum. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Namaz kılan bir Müslüman bile bu ayet-i kürsiyi bilmezse o Müslümanın hali ne olur acaba? Çocuğuna o ne kadar baba olabilir acaba? Çocuğuna gayesi dünyayı öğretsin. Dünyalık bir evlat dünyaya getirsin. Sonu ne olursa olsun. Allah bu mudur gayemiz? Onun için فَدْخُلِي ف۪ي عِبَارِي وَدْخُلِي cenneti. Evvela iyi kulların arasına girmek, salih kulların arasına girmek, onlardan ders alabilmek, onların yolunu kendisine yol edinebilmek lazım. O yola girmeyen insanın cennete girmesi de şayan hayrettir yani. Onun için Allah ümmetin kusurunu affetsin. Hepimizi Allah'ını tanıyan ve çocuklarına da Allah'ı öğreten, bildiren, onun için Esma-i Hüsna'yı bellemek lazım, Kur'an'ı bellemek lazım. Kur'an'ı bilmeyen insan nasıl bildirsin çocuğuna Allah'ı? Çünkü Allah'ı Kur'an tanıtıyor bize. Allah diyor ki ben basıyorum, görüyorum, görmediğim hiçbir şey yok. Semiyon, işitiyorum diyor, işitmediğim hiçbir şey yok. Alimin diyor, her şeyi biliyorum, hatta alimimize tutudur diyor, içinizdekileri bile biliyorum diyor. Allah böyle Allah. Onun için sen saklıda da olsa, nerede olursan ol,
senin

0: İkra kitabı dedikleri vakitte kitabına yazılan her şeyi Allah görmekte ve bilmekte. Onun için kitabına kötü şeyleri yazdırmaz biz kardeş. Kitabına iyi şeyleri yazarak hasenatı kazanmaya çalışır. Cennete götüren yol hasenatlardır. Cehenneme götüren yol da seyyiatlardır. Seyyiatlardan Allah bizi uzak etsin, hasenatları da bize nasip etsin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve duv div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ilader bel yentekilune min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub dumayet veli şuruk büvet lahit çuhabs numayet halası can bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çira bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furure tur birun namet zicahı Yusuf'u canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı. Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi,

ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım.

0: Akran. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El-Muhyi. Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.

El Muhyi. Yeryüzündeki tüm canlılar ve insanlar Allah'ın ihya ve can bahşetme fiilinin muhatap ve mazharlarıdır. Allah Celle Celaluhu zatını Muhyil Mevta olarak, yani ölüleri diriltici olarak vasıflandırmıştır. Her Müslüman mutlak olarak yalnız Allah Teala'nın yaşatan ve

can bahşeden olduğuna iman eder. O el-Muhyi'dir. Hayat ve ölüm, her ikisi de bizler için bir nimettir. Hayat olmasaydı dünyanın güzelliklerinden faydalanamazdık. Ahirette bize hayat verilmeseydi ebedi ödülü alamazdık. Ölüm olmasaydı dünyadaki mükellefiyetlerimizden kurtulamaz, amellerimizin karşılığını alamazdık. Mevlana bu vaziyeti ne güzel özetler. Cihan bağına gül toplamak için geldik ama diken hamallığı yapıyoruz. Kafese konan kuşlar bile öterek sızlanır. Bülbülün ötüşü itirazındandır. Neyin sesi ayrılık acısındandır. Biz insanlarsa dikenlerden hiç sızlanmıyoruz. Gül kokusunu yapay kokulara değişebiliyoruz. İnsan özgür doğar. Oysa her yerde zincire vurulmuştur. Nefsimizse en büyük prangamızdır. O halde tekrardan kendimize şu soruları sorabiliriz. İbadet ve kulluk yazısını niçin benim alnıma çektiler? Göklerde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Onun adını niçin zindan ve hapis koydular? Önde gelen peygamberler ve veliler niçin ona iltifat etmediler? Bizler de bu ismi şerifin penceresinden bu sorulara samimi cevaplar bulmaya niyet edersek, gönlümüzde dünyayı soğutup ahiret sevgisini ısıtmış olabilir ve kendimiz adına en güzel ihya hareketine adım atmış olabiliriz.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikimimiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz insanın nefsi var, nefsi emmare. Bu nefsi emmarenin terbiye edilmesi lazım. Kötü huylarını atması lazım. Allah'ın rızasını kazanması için bir mümin kötü huylarını atmalı. İyi huyları iktisap etmeli. Bu bir önemli konu. Yapacağımız çalışmalar, ibadetler güzel. Bunlardan sevap alırız ama aynı zamanda kötü huylardan da sıyrılmamız için bir çalışma yapmak gerekiyor. İyi huyları almak için de bir gayret göstermemiz gerekiyor. Bu gibi hususlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok tavsiyeleri var. Bugün size bu tavsiyelerden bazılarını okumak istiyorum. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Büreyde radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş: İyyâke ve nazrete ba'den nazara fe innel ula leke ve sani aleyke. Bu hadisi şerif insanın gözüyle ilgili, bakışıyla ilgili bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz İyyâke ve nazrete ba'den nazara buyuruyor. Yani bakıştan sonra tekrar bakmaktan sakın. İyyâke sakınma ifade eden bir terim Arapçada. İnsanın bir bakıştan sonra tekrar bakmasını yasaklıyor. Tabii bu nasıl bir bakış? İnsanın gözü var etrafı görmesi için. Tabii bu etrafı görürken güzel şeylere tekrar tekrar bakabilir. Gözünü güzel şeylere bütün dikkatiyle tekrar tekrar dikebilir. Bir bakıştan sonra bir daha bakışın yasak olması nerede? Yani insan normal olarak etrafına bakınırken bir şey görür ama o haramdır, yasaktır, günahtır veya namahrem olmadığı bir başka kimsedir mesela. O zaman ilk bakışta normaldir çünkü insan gözü açık etrafına bakınıyor, gözüne takılmış oluyor. Kendisinin ihtiyarı olmadan, kastı olmadan, suikastı olmadan gözüne bir şey takılmış oluyor. Buna bir sorumluluk vermiyor Allah-u Teala Hazretleri. Bundan dolayı bir ceza bahis konusu değil. Ama İyyâke ve nazrete ba'den nazara tekrar tekrar bakarsa, dönüp dönüp bakarsa, efendim gene gene bakarsa o zaman bunu yasaklıyor. Böyle yapmak. Çünkü baktığı şey doğru değil. Fe innel ula leke, birincisi senindir, hakkındır. Evet bakabilirsin. Hani Osmanlı şairlerinden birisinin bir şiiri var. Yeni müneccimlik taslayan, yani astronomluk taslayan bir insan gökteki yıldızlardan hangisi nerededir, hangisi efendim kutup yıldızıdır, hangisi bilmem şu yıldızdır, bu yıldızdır diye göğe bakarken yerde önündeki çukuru görmez manasında bir şiir var. İşte onun gibi insan yani başka bir yere bakarken önündeki çukuru görmezse düşeceği için tabii bir dikkatli bakması lazım etrafına. Ama bakış günaha olursa, harama olursa, yani ilk bakışta gözü takılmış bir şey değil ama tekrar bakmayacak. Tabii bugünlerde bu çok önemli. Efendim birinci bakış normal affedilir ama ikinci bakış affedilmez. O insanın aleyhine olur. Ve saniye aleyke, ikinci senin aleyhine yazılır defterine. Vay sen niye bir kere daha baktın? Bakmaman gereken yere, haram olan yere diye bu sefer melekler defteri amalinin negatif kısmına günah yazarlar. Onun için insanın gözüne sahip olması, dikkat etmesi gereken bir husus. Buna riayet etmesi lazım. Hele hele bugünlerde daha önemli. Bizim ecdadımız nasıl yaşamışlar? Dinimiz ne emretmişse öyle yaşamışlar tabii. Giyimlerinden, kuşamlarından, yeme içmelerine, evdeki yaşamlarına kadar her şeyde Allah'ın emrine riayet etmeye çalışmışlar. Bir kere tabii insanların kendisinin örtülmeleri gereken şekilde örtülmesi.

0: icap ediyor. Bu İslam'ın kötülükleri engellemek için tedbir alma yönünün bir tezahürüdür. İslam kötülükler ortaya çıkmadan önceden tedbir alıyor, engelliyor. İçkiyi niçin yasaklamış? İç insanın aklını götürüyor. Aklı gidince de aklı, dikkati, hafızası, şuuru, mantığı, muhakemesi, efendim hepsi gittiği için de suç işliyor veya kendisinin dengesini kaybediyor, düşüyor vesaire. Onun için içki yasak. Bunun gibi efendim önlem alıyor İslam. Tesettür de emretmiş ki arkasından daha kötü maceralar, çirkin fiiller, efendim aileleri yıkan, insanın namusunu paymal eden şeyler olmasın diye kendisi gözüne sahip olacak. Yani gözün kapağı niçin var? Gözün yasağı olduğu için. Gözün kapağı yasağı içindir. Yani yasak olan yere bakmamak için trak kapatacak gözün kapaklarını, o zaman orasını görmeyecek. Görmemeye dikkat edecek. Başını çevirecek. Efendim görmeyecek. Bu bugünlerin bir tavsiyesi oluyor. Sıcak günlerin efendim hararetinden hoşuma giden okumuş olduğum hadisler içinde hoşuma giden şeylerden birisidir. Mesela bir insan açık olan bir kapıdan veya pencereden bir eve baksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu sanki o eve izinsiz girmek gibidir. Allah Allah, evin içine girmedi, dışarıdan bakıyor. Efendim işte içerisi perde açık, kapı açık, içerisi görünüyor ama bakmayacak. Neden? Çünkü efendim işte orada kadın çamaşır yıkıyordur veyahut efendim ev kıyafetidir, çok dikkatli giyinmemiştir veyahut evin içinde bir başka bir şeyler oluyordur. Onun için dışarıdan içeriye bakmayacak. Böyle insan yürürken gözlerine sahip olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakına sahip eylesin, tavsiyelerini tutmayı nasip eylesin, iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Sonuç itibariyle amacımız tabi onun rızasını kazanmaktır. Rızasını kazananlardan eylesin, iki cihanda bahtiyar olanlardan, mutlu olanlardan, saadet ehli olanlardan eylesin, ehli saadet eylesin cümlemizi ve cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Şuara Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden biri olan Şuara Suresi 227 ayetten oluşmakta. Sure boyunca hitabın hedefi doğrudan Peygamber Efendimiz'dir ve sen ifadesi çok kullanılmıştır. 8 yerinde tekrarlanan "Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir" ifadesiyle Peygamber Efendimiz'i muhatap alan ayetler yer alır. Şuara suresinde peygamberi teselli, hidayetin Allah'tan olduğu, Musa aleyhisselamın Firavun'la mücadelesi, İbrahim aleyhisselamın hakikati buluşu, Nuh aleyhisselamın kavmiyle mücadelesi, Ad, Semud kavimlerinin helak sebepleri, Lut ve Eyke halkının helak sebepleri ve ahlaksızlıkla sahtekarlığın helak sebebi oluşu, Kur'an'ın indirilişinin insan kaynaklı olmayıp vahiy mahsulü olduğu anlatılmakta.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verkan'ın Müslüman olmaları. Mücahitler Meruz Zahran'a gelip konunca Hazreti Abbas kendi kendine, "Vah Kureyşilerin başına gelecekleri. Vallahi onlar gelip Resulullah Aleyhisselam'dan eman dilemeden önce Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye harple girecek olursa bu Kureyşilerin temelli helakları olur." demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın boz katırına binip Erak mevkiine kadar gitmişti. Orada ben muhakkak bir oduncu veya bir sütçü ya da bir iş güç sahibi bulup Mekke'ye göndermeliyim ki önce üzerlerine Resulullah Aleyhisselam'ın gelmekte olduğunu Mekkelilere bildirsin de Mekkeliler Resulullah Aleyhisselam üzerlerine harple girmeden önce gelip ondan eman dilesinler dedi. Hazreti Abbas bu maksatla gider ve maksadını gerçekleştirmek üzere bir adam ararken Ebu Sufyan'la Büdeyl bin Verkan'ın seslerini işitti. Ebu Sufyan'ı sesinden tanıdı. Ona Ebu Hanzale dedi. O da Hazreti Abbas'ı sesinden tanıdı ve Ebul Fadl sensin ha dedi. Ebu Sufyan, babam anam sana feda olsun, ne var? Arkamdakilerden ne haber var diye sordu. Hazreti Abbas, yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Arkamdaki Resulullah Aleyhisselam'dır. Ve Müslümanlardan 10.000 kişilik karşı koyamayacağınız askerlerin başında size doğru yönelmiş geliyor. Vallahi vay Kureyşilerin başına geleceklere dedi. Ebu Sufyan, babam anam sana feda olsun. Buna bir çare, bir tedbir var mı diye sordu. Hazreti Abbas, evet vardır dedi. Sen ne yapmamı bana emir ve tavsiye edersin diye sordu. Hazreti Abbas, vallahi Resulullah Aleyhisselam'dan başkası tarafından ele geçirilecek olursan muhakkak öldürülürsün. Sen hadi şu katırın sırtına bin de seni Resulullah Aleyhisselam'ın yanına kadar götüreyim. Kendisinden senin için eman dileyeyim dedi. Ebu Sufyan, vallahi benim görüşüm de böyledir dedi. Hazreti Abbas Ebu Sufyan'ı süvarilerin ellerine düşmekten kurtardı. Ebu Sufyan hemen Hazreti Abbas'ın terkisine bindi. Hazreti Abbas Peygamberimiz Aleyhisselam'ın boz katırının üzerinde, Ebu Sufyan da terkisinde olduğu halde mücahitlerin ateşlerinden her bir ateşin yanından geçerken kim bu diye soruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın katırını ve Hazreti Abbas'ın da onun üzerinde bulunduğunu görünce Resulullah Aleyhisselam'ın amcası, Resulullah'ın katırına binmiş diyorlardı. Hazreti Ömer'in ateşinin yanından geçerken Hazreti Ömer, kim bu dedi ve hemen ayağa kalktı. Hazreti Abbas, Abbas'ım dedi ve geçip giderken Hazreti Ömer ona bakıyordu. Terkisinde Ebu Sufyan'ı gördü. Görür görmez, Allah düşmanı Ebu Sufyan ha! Seni ahdsiz ve akitsiz olarak ele geçirmeye fırsat ve imkan veren Allah'a hamdolsun dedi ve hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru hızla gitti. Hazreti Abbas da katırı tepip yürümesini hızlandırdı. Yavaş yürüyen hayvanın yavaş yürüyen adamı geçebileceği nispette Hazreti Ömer'i geçti ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı. Hazreti Ömer de onun izince gelip içeri girdi ve "Ya Resulallah, bu Ebu Sufyan'ı Allah akitsiz ve ahdsiz olarak ele geçirmek imkan ve fırsatını verdi. Bırak beni de onun boynunu vurayım dedi. Hazreti Abbas, ya Resulallah ben ona eman vermiş bulunuyorum dedi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına oturdu. Resulullah Aleyhisselam'ın başını tutup, vallahi bu gece benden başka hiç kimse Ebu Sufyan'la baş başa kalmayacak diye yemin etti. Hazreti Abbas, ya Resulallah, Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka'ya da eman vermiş bulunuyorum. Onlar huzuruna girecekler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam onları içeri al buyurdu. İçeri girdiler. Onlar gecenin geç vakitlerine kadar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam onlardan Mekkeliler hakkında bilgi aldı ve kendilerini İslamiyet'e davet etti. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediniz buyurdu. Hakim bin Hizam'la Büdeyl bin Verka hemen şehadet getirdiler ve Müslüman oldular. Allah onlardan razı olsun. Ebu Sufyansa, vallahi ey Muhammed, senin Resulullah olup olmadığın hakkında kalbimde azıcık bir kuşku var. Bana biraz mühlet versen olmaz mı dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Abbas'a, biz bunlara eman verdik. Kendilerini artık yerine götür. Ebu Sufyan hakkında da, ey Abbas, onu da sen konak yerine götür. Sabahleyin yanıma getir buyurdu.
2: Değerli dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda okumamızı sürdüreceğiz.

son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu

0: onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerimeyle, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allah-u Teala hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkakini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Sevgili Akra FM dinleyenleri, Erenler Kervanımızın bugünkü durağı Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin meşhur Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi. Osmanlı alimlerinin en meşhurlarından olan Ebu Suud Efendi, 13. Osmanlı Şeyhülislam olup tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük bir alimdi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. Ebu Suud el-İmadi ismiyle meşhur olup Hoca Çelebi ismiyle de tanınmıştır. Ebu Suud Efendi 1492 senesinde dünyaya gelir. Bazı kaynaklarda İstanbul'da bugün Güngören diye bilinen semtte doğduğu kaydedilmişse de kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir değerli dinleyenler. Kabri Eyüp Sultan'da kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Ebu Suud Efendi alimler yetiştiren bir aileye mensuptu. Dedesi meşhur alim Ali Kuşçu'nun kardeşi Mustafa İmadi'dir. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Mehmet Kuşçu'nun oğulları Ali Kuşçu ve Ebu Suud Efendi'nin dedesi olan Mustafa İmadi, Ulu Bey'in elinde yetişip ilim öğrenmiştir. Mustafa İmadi bilhassa tasavvufta yetişip ilerlemiş bir alimdir. Ulu Bey'in vefatından sonra Ali Kuşçu ve Mustafa İmadi aileleriyle birlikte Akkoyunlu Devleti Padişahı Uzun Hasan'ın yanına giderler. Uzun Hasan onlara yakın alaka gösterir. Onlar da siyasi ve ilmi faaliyetleriyle hizmet ederler. Burada bulundukları sırada Ali Kuşçu Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'a Uzun Hasan'ın elçisi olarak gider. Ali Kuşçu'ya çok iltifat eden Fatih Sultan Mehmet Han ısrarla onun İstanbul'a gelmesini ister. Uzun Hasan'dan müsaade alan Ali Kuşçu, kardeşi Mustafa İmadi ile birlikte İstanbul'a gelip yerleşir. İstanbul'a geldiklerinde Fatih Sultan Mehmet Han Ali Kuşçu'yu Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak tayin eder. Mustafa İmadi de ilim öğretmekle meşgul olan tasavvuf ehli bir alimdi. İstanbul'a geldikten sonra Ali Kuşçu kızını kardeşi Mustafa İmadi'nin oğlu Yavsi Muhyiddin Mehmed'e nikahlar. Bu evlilikten Ebu Suud Efendi doğar değerli dinleyenler.

Ebu Suud Efendi'nin babası, hem amcası hem de kayınbabası olan Ali Kuşçu'dan ve kendi babası Mustafa İmadi'den ilim öğrenir. Senelerce süren bu tahsilden sonra babası gibi o da tasavvufa yönelip zamanın meşhur evliyasından ve Akşemseddin Hazretleri'nin halifesi olan İbrahim Tennuri'ye talebe olur. Onun sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yetişir değerli dinleyenler. Hocası İbrahim Tennuri'nin vefatından sonra onun halifesi olduğu için yerine geçer ve İstanbul'da insanlara doğru yolu göstermekle meşgul olur. İkinci Bayezid Han ona büyük bir zaviye yaptırdı ve buraya mülk vakfetti. İkinci Bayezid Han onun sohbetlerinden çok tad alırdı. Bu sebeple ekseriye beraber bulunurlardı. Zamanın meşhur devlet adamları ve alimleri Hünkar Şeyhi lakabıyla da anılan Yavsi Muhyiddin Mehmet İskilibi'nin sohbetine gelirler, dergahı dolup taşardı değerli dinleyenler. Böyle bir zatın oğlu olan Ebu Suud Efendi, küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Ondan Haşiye-i Tecridi, Şerh-i Miftah'ı bütün haşiyeleriyle birlikte iki kere ve Şerh-i Mevafık'ı baştan sona tahkik ederek iyice okur. Ve Miftahul Ulum adlı meşhur eserin metnini de ezberlemiştir değerli dinleyenler. Babası vefat edinceye kadar onun yetişmesi için gayret gösterip ders vererek eğitip terbiye eder ve icazet verir. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'den tefsir ve hadis ilimlerinde alim ve kayınbabası olan Mevlana Seyyidi Karamani'den ve meşhur Osmanlı alimi Müfti Yüzsakaleyn İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrenir değerli dinleyenler. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra zamanın Şeyhülislam'ı olan İbni Kemal Paşa'nın emriyle Çankırı Medresesi'ne müderris tayin edilir. Ebu Suud Efendi 1532 yılında Bursa Kadılığı'na tayin edilir. Ebu Suud Efendi bu vazifesinde öyle seri ve çok çalışıyor, işleri öyle yürütüyordu ki katipleri ona yetişemiyorlardı. Bu sebeple katiplerden bir grup günün yarısında, diğer bir grupta günün diğer yarısında işleri yetiştirmeye çalışıyorlardı. İstanbul Kadılığı ilmiye sınıfı için önemli bir mevkiydi. Ebu Suud Efendi'nin İstanbul Kadılığı vazifesi 3 sene sürmüştür değerli dinleyenler. Bu zaman içinde fevkalade başarı ve maharetle kadılık yapar. Bundan sonra ilmiye sınıfı için en yüksek makamlardan sayılan kadı askerlik vazifesine tayin edilir. Normalde Anadolu kadı askeri, sonra da Rumeli kadı askeri olması gerekirken bir rütbe atlanarak 1537 senesinde Rumeli kadı askerliğine getirilir. 8 sene bu vazifede bulunarak büyük hizmetler yapar değerli dinleyenler. Ebu Suud Efendi kadı asker tayin edilmeden önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatır. Kadı asker olmadan bir hafta önce rüyamda Fatih Sultan Mehmet Camii'nin mihrabında benim için bir seccade serilmiş olduğunu gördüm. Halka imam oldum ve 8 rekat namaz kıldım. Bu rüyadan sonra kadı asker oldum. Meğer bu rüya kadı askerlikte 8 sene kalacağıma işaretmiş. Keşke kıldığım o 8 rekatlık ikindi yerine yatsı namazı kılmış olsaydım. Daha çok hizmet etmiş olurdum. Buyurur. Kanuni Sultan Süleyman Han, kıymetini ve ilimdeki üstünlüğünü anladığı Ebu Suud Efendi'yi çok sever ve değer verirdi. Onu bütün seferlerinde yanında bulundururdu. 1541 senesinde Budin'in fethinde zafer şükranesi olarak şehrin en büyük kilisesini camiye çevirten padişah, burada ilk namazı Ebu Suud Efendi'ye kıldırdı. 1545 senesinde Fenerizade Muhyiddin Efendi'nin ihtiyarlığı ve rahatsızlığı sebebiyle Şeyhülislamlıktan ayrılması üzerine bu göreve Ebu Suud Efendi'yi getirir. Bu sırada Ebu Suud Efendi 55 yaşındadır değerli dinleyenler. 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han 1566 senesinde vefat edince cenaze namazını Ebu Suud Efendi kıldırdı.
Kılınan cenaze namazından sonra Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi. Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi müdahale ederek çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini söylerler. Ebu Suud Efendi mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyler. Çekmece Ebu Suud Efendi'ye verilirken birden kayıp düşer ve içindekiler dökülür. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardır. Ebu Suud Efendi yazıların altında kendi imzasını görünce, "Ey Süleyman, sen kendini

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir. Dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimiz için yapılan dini merasim. Peygamberin ölümleri her tarafta duyulmuştu. Münafıklar bu haberi istismara koyulmuştu. Müminler hep şaşırdılar. Kılıcını çekti Ömer. Öldürürüm ben diyordu her kim öldü derse eğer. O sırada Ebu Bekir peygamberin hanesine girip açtı örtüsünü, bastı onu sinesine. Gözyaşıyla pak alnından öptü şanlı Muhammed'i. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bu gerçek dost için hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin başucunda gözyaşları çağlıyordu. Selamlarım seni dedi ey sevgili Resulullah. Sağlığında güzel idin, ölümün de hoştur vallah. Yarın Mevla huzurunda unutmayın bizi lütfen. Ebu Bekir evden çıkıp mescide dek gitti hemen. Ey halk dedi, içinizde Muhammed'e tapan varsa bilsinler ki ölmüştür o, boştur bütün kaygı tasa. Fakat Hakk'a tapanlar da bilsinler ki Cenab-ı Hak sağdır, ölmez hiçbir zaman, ölmeyen sağ odur ancak. Sözlerini berkitmek için şu ayeti tanık seçti. Muhammed bir Resul, ancak çok Resuller geldi geçti. Öldürülür veyahut o eceliyle ölürse siz ökçenizin üzerinden geriye mi dönersiniz? Herkes sinip bir köşeye hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin kayboluşu yürekleri dağılıyordu. Pazartesi geç kalındı, yıkanmıştı salı günü. Abbas faal örtü tutup kapattılar her yönünü. Üsame'ydi su dökeni, yıkıyordu Ali tez tez. Gasil işi bitti sonra getirdiler üç parça bez. Dinmeyen gözyaşlarıyla sarılmıştı ona kefen. Görüşüldü mezar işi, Ebu Bekir geldi hemen. Resullerin metfenleri öldükleri yerdir dedi. Kimse onun bu reyine aykırı söz söylemedi. Ayşe'nin hücresine kazdı Ebu Talha mezar. Peygamberin namazını kılmışlardı azar azar. Önce kılan erkeklerdi, kadınlar da kıldı sonra. Çekilince onlar evden, çocuklara geldi sıra. Hazırlandı mezar fakat fazlaca yaş çıktı toprak. Tabanına serilmişti peygambere ait yatak. Ali ile Üsame, Fadl ve Avf oğlu Abdurrahman peygamberi mezarına indirdiler giryan giryan. Onun aziz vücudunu örttü artık o gün toprak. Ne mutludur öpenlere o toprağı koklayarak. Fatıma der, o toprağı koklamaya eren bir kez ebediyen güzel koku koklamayı arzu etmez. Üzerime öyle kara musibetler döküldü ki, dökülseydi gündüzlere, kararırdı onlar belki. 8. Bölüm. Peygamberimizin şekli, ahlakı, itiyatları, şahsiyeti. Resulullah sizin için en güzel bir numunedir. En uzunlar arasında boylu poslu görünürdü. Tek kalınca tevazuunun halesine bürünürdü. Siyah uzun saçlar ile süslüydü büyük başı. Az değirmi hakim fakat eğikti bir hakka karşı. Yüce lahut aleminden ilham olan bu ulu baş, abidedir şeksiz, vücut mülkünde bu duygulu baş. Bu baş onun vücuduna ilahi bir heybet vermiş, basıp geniş omuzlara yükselerek arşa ermiş. Bu baştır ki görününce gönüller hep gelmiş vecde, bu ziyalı baş için ki düşmüş gökten yere secde. Gül saçlarla çerçeveli genişçe bir açık alın, balkırdı bu nasiyede nur ayeti yalın yalın. Bir semavi nasiye ki faziletler tablolaşmış, en icazkar en mübarek çizgilerle yüze taşmış. Ak alına kudretiyle çekmiş yüce Allah kaşlar ki yan yana doğmuş gibi bir çift hilal siyah kaşlar. Kaş değil o gökte hilal bu cepheye saye salmış. İki siyah hilal sanki sahifeyi nura dalmış. Par par yanar akı pek ak siyahı pek siyah gözler. Sürmelemiş kudreteli hilkatte tek siyah gözler. Dalsa güneş siyahına o gözlerin kaybolurdu. Düşse eğer beyazına yüze yüze yorulurdu. Sevindirmiş aydınlatmış o gözleri rü'yetullah. Gündüz olmuş gece, görür onlar birer ayetullah. Ak çehrede güzel gözler esrarını hakka taşır. Bakıldıkça manalaşır, semalaşır, göz kamaşır. O gözler gür siyah, uzun kirpiklerle çerçeveli. Manzume-i hüsnü aşkı veren teller bu besbelli. Gök havzunun çevresini sürmeleyen bu kirpikler, kımıldayıp serpi verir kıvılcımlı güzellikler.
Gerildikçe gün yüzünü okşar onlar gölgelerdi. Sanki hüsün alemine hayat, renk ve nur elerdi. Nasiyeden süzülerek inen ince çekme burun, donmuş gibi tebessümü goncalaşan bir ak nurun. Güller o gül yanakların tanzirine özenmiştir. Güzellikler yanağının safasıyla bezenmiştir. Çift sayfası güzelliğin, güllerdi gül yanakları. Gözler kadar güzel ağız, gül yanağı dudakları. Kalmış kirpik fidanlığı

ortasında tebessümle, şirazesi sanki hüsnün salar pembe pembe şule. Ne öyle sık ne de seyrek ağzındaki inci dişler, yan yana nur damlaları gülümserken dizilmişler. Manzume-i hüsnün onlar şah beytidir jölelerden, naziredir yıldızlara, okşar durur göğü yerden. Günah olur, günah onu güzellikle sınırlamak, suretine, siretine, özenmiş de özenmiş hak. Yüzü biraz değirmiydi, vücudu da irice ve kuvvetliydi. Pazuları, bacakları kalınca ve sık etliydi. Pembemsiye çalar teni, yüzünde nur parıldardı. İki dalı arasında siyah, büyük bir ben vardı. Saçı ne düz ne kıvırcık, sakalı bir tutam idi. Bedeni gül gibi kokar, cismi güzel ve tam idi. Saçını çok temiz tutar, koku sürer ve tarardı. Son zamanda sakalında ağarmış birkaç tel vardı. Sarığının teylesanı sarkar idi omzuna. Severdi ak elbiseyi, hoş gelirdi ak renk ona. Ayağına giyindiği sandala pek benzer idi. Bağlarını düğümleyip hafif hafif gezer idi. Omzunda taşıdığı uzunca bir ihram vardı. O her zaman müminleri güler yüzle selamlardı. Yürür iken canlı yürür, ayağını sürmezdi. Sağa sola salınarak, yumularak yürümezdi. Ağır ağır gidişinde tabii bir sürat vardı. Koşar gibi yürüyenler ondan geri kalırlardı. Simasının canlılığı herkesi ram eder idi. Onu gören bu simada olmaz yalan söz der idi. Gönülleri fethederdi onun tatlı bir bakışı. Özü sözü bir idi, pak idi pak içi dışı. Efendimiz çok düşünür, ekseriya susar idi. Sözü tane tane söyler, mevzuha tam basar idi. Bir sözünü bitirmeden öbürüne başlamazdı. Kusurları yüze vurmaz, hiç kimseyi taşlamazdı. Konuşurken göğe bakar, hafif ve pek az gülerdi. Sevmezdi hiç kahkahayı, ekseriya gülümserdi. Ziyarete gelenleri karşılayıp güler yüzle, selam verir, el sıkardı, ağırlardı tatlı sözle. İmtiyazdan hiç hoşlanmaz, herkes ile bir dururdu. Ashabıyla bir arada, bir yaygıda otururdu. Efendimiz otururken ayağını uzatmazdı, fena bir söz sarf eylemez, şuna buna laf atmazdı. Sevmediği şeyi ancak ihmal ile karşılardı. Kalbi nazik, sözü tatlı, pek sevimli huyu vardı. Ayıpları açıklamaz, kusurları bürür idi. Saygısızlık yapanları bağışlar, hoş görür idi. Hiç kimseyi azarlamaz, yapmazdı sert muamele. Yapar idi kötülüğe iyilikle mukabele. Müsaade almaksızın hiçbir yere girmez idi. Kendisi de böyle şeye asla meydan vermez idi. Çok severdi Efendimiz intizamı, nezafeti. Hoş görmezdi müminlere pis, perişan kıyafeti. Sümkürerek, tükürerek pislendiren her bir yanı, üstü başı kirlilerle saçlarına bakmayanı, tekrar tekrar sıkıştırır, temizliğe sevk ederdi. Yıkanarak camilere temiz temiz gelin derdi. Efendimiz hastalarla fazla meşgul olurlardı. Gider ölü namazına, cenazeyi uğurlardı. Hazineler emrindeyken sade yaşar yaşatırdı. Birçok günler hanesini karanlıklar kuşatırdı. Hoşlanmazdı gösterişten, sessiz geldi, sessiz gitti. Ev eşyası bir sedirle bir tulumdan ibaretti. Yatağının yüzü deri, içi hurma lifindendi. Her hususta sadeliğe olmuş idi örnek kendi. Kendisini bu dünyada sayar idi bir misafir. Derdi evet misafire bu kadar şey kafi gelir. Derdi ki ben bir yolcuyum göçenlerin ülkesinde, dinlenerek kalkar gider bir ağacın gölgesinde. Yaşamıştı gösterişsiz, çok muttaki, kanaatkar. İnsan için bu dünyada derdi şuna ihtiyaç var. Bir meskenli bir elbise, az ölçüde yemek ve su. Hayatıyla ispat etti bu sözünü o doğrusu. Efendimiz yemeklere besmelesiz el sunmazdı. Kalkarlarken de şükretmemek gafletinde bulunmazdı. Yemeği çok sadeydi, ne bulursa yerdi onu. Bütün ömrü müddetince yemedi sırf buğday unu. Sevmediği bir yemeğin aleyhinde bulunmazdı. Hiçbir şeyi yermezdi o, sevmediği nimet azdı. Soğuk suyu pek severdi, süt içerdi su katarak. Kuru üzüm hoşafından hoşlanırdı Resulü Hak. Büyüklere hürmet eder, incitmezdi hiçbir kulu. Her gün akşam sofrasında doyururdu bir yoksulu.
Bırakmadı ölümünde ne bir dirhem ne bir dinar, ne bir deve ne bir keçi, yoktu cömert onun kadar. Yoksullara, düşmüşlere sabır, ümit aşılardı, herkesin her dileğini alakayla karşılardı.

Hiç şüphesiz oydu ancak insanların en cömerti. Birkaç davar isteyene bir sürüyü birden verdi. Ömründe bir dilenciyi çevirmedi boş olarak. Ben der idi dağıtanım, veren ise Cenab-ı Hak. Dilencilik sevmediği en düşkün bir hareketti. Dilenene dağdan odun kes, sat diye tembih etti. Yükselmenin önemini o belirtmiş, o anmıştır. İki günü denk olanlar hiç şüphe yok, aldanmıştır. Kıyametler kopsa bile işini terk etme derdi. Bu dünyayı ahiretin ekin yeri addederdi. Dünya için derdi çalış, ölmeyecek gibi didin. Ölecekmiş gibi yarın ahiret için azık edin. Tevekkülün manasını anlatırdı ayan beyan. Bağla derdi deveni sen hakka ondan sonra dayan. Beşikten ta mezara dek okumayı duyururdu. İlim dinin hayatıdır, direğidir buyururdu. Hikmet gerçek müminlerin kaybettiği bir malıdır. Onu nerede bulur ise hemen alır, almalıdır. Sadakayı kabul etmez, hediyeyi alır idi. Onu baştan savmadıkça sıkıntıda kalır idi. Uygun olan ricaları reddetmezdi hiçbir zaman. Dönmemiştir Efendimiz ne bir köle ne bir hayvan. Sakın derdi hayvanlara hiç eziyet etmeyin. Siz hayvanların hukukunu son derece gözetiniz. Çocukları fazla sever, okşamadan geçmez idi. Herkes ile ülfet eder, zengin fakir seçmez idi. Hiçbir zaman fakirleri çiğnetmezdi zenginlere. Derdi nail olduğunuz bu nimetler, bu semere fakirlerin emeğidir. Borçlusunuz siz onlara. Gece gündüz çalışıyor sizin için o fukara. Köleleri azat eder, öksüzleri gözetirdi. Alçaltılan kadınlığa itibar ve şan getirdi. Onun gayet geniş idi muhabbeti, merhameti. Görülmedi hiçbir zaman sert ve katı hareketi. Buyururdu, gönderildim alemlere rahmet için. Kardeş olun ey insanlar, taşımayın haset ve kin. Müslümanlık güzel huy der, bunu sık sık duyururdu. Güzel huyu ikmal için gönderildim buyururdu. Kendin için umduğunu başkası için ummadıkça iman etmiş olmazsınız derdi böyle hep açıkça. Durur idi her sözünde doğrulukta ün verirdi. Vaadinden hiç caymadı o, böyle şeyden ürperirdi. Yaratıklar arasında tekti Hakk'ın o nebisi. Ahlakıydı Kur'an onun, Allah idi mürebbisi. Allah onun ahlakını Kur'an'ıyla duyurmuştur. Ahlakın en yükseğine sahipsin sen buyurmuştur. Efendimiz müminlere hemen her gün vaaz ederdi. Dine ait bilgileri öğreniniz benden derdi. Her hususta ortalama gider idi gidişinde. Bu itidal hemen göze çarpar idi her işinde. Buyururdu, var mıdır hiçbir muttaki benim kadar? Fakat bakın oruç tutup eğiliyorum hem de iftar. Hem yaparım ibadeti hem de yatıp uyurum ben. Bu işleri benim için yapmayanlar değil benden. Savaşlarda nice nice zaferlere oldu mazhar. Fakat o ne gururlandı ne de duydu bir iftihar. Başladı mı bir işi o bırakmazdı bitirmeden. Hayatında düşmemiştir tereddüte hemen hemen. Tehlikeler karşısında göstermedi zaaf eseri. Ali gibi bir kahraman şöyle över peygamberi. Bedir'in namlı savaşının kızıştığı sırada ben sığınmıştım peygambere boğuşmanın dehşetinden. O idi en cesurumuz, çekildik hep ondan yana. Düşmanların ilk safları yakın idi gayet ona. Bir gün düşman Medine'yi bastı diye şai oldu. Zaif idi Müslümanlar, bu baskından çok korkuldu. Bir an bile çekinmeden bindi ata Resul-i Hak, Medine'nin çevresini tek başına dolaşarak. Bunun yalan olduğunu gelip hemen haber verdi. Müminlerin üstlerine cesaretle kanat gerdi. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetleri. Efendimiz sabahleyin namazını kılar kılmaz seccadesi üzerine uzanarak uyur biraz. Daha sonra her taraftan gelenleri kabul eder. Onların bu sözlerini dinler idi birer birer. Kuşluk vakti namaz kılıp ayrılırdı mescidinden, sonra kendi işiyle uğraşmaya başlar hemen. İkindiden sonra bütün ev halkını dolaşarak onların her hallerini sorar idi Resul-i Hak. O gün nerede kalacaksa toplanırlar hep orada, kendisiyle yatsıya dek kalırlardı bir arada. Namazını kılar kılmaz hanımları dağılırdı. Efendimiz bundan sonra yapmaz idi hiç lakırdı. Hemen ilk iş olmak üzere Kur'an'dan bir sure okur, sağ yatar sağ elini, sağ yana

altına kor. Ya Rab derdi, yalnız senin adın ile ölürüm ben. Yalnız senin adın ile durabilir bu can, bu ten. Uyandığı zaman da hamdolsun ki Hakk'a derdi, öldürdükten sonra bizi lütfeyleyip hayat verdi. Döneceğiz yine ona. Allah'ınız bizler ancak. Sonra bazı ayetleri okur idi Resulü Hakk.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Baharın bütün güzelliğiyle hayatımıza dolduğu günlerdeyiz. Tabiatın yeniden dirilişini ve Rabbimizin yeniden ve yeniden yaratma kudretini fert fert müşahede ediyoruz. Şüphesiz bahar günleri bize çok büyük ibret ve tecrübeler kazandırıyor. Çiğdem de şu içinde bulunduğumuz yarı sıcak yarı soğuk günlerin baş ve ilk çiçeği. Ecdadımızın hayatı çiğdemlerle, hemen ardından da menekşeler ve lalelerle süslüdür. Onlar renk, çiçek, ot, meyve, taş, tüy, akla ne gelirse her şeye bir mana yüklemişler ve haklarında özel şiirler, beyitler, maniler dökmüşlerdir. Bu sembolik dili kullanarak, mürekkep kullanmadan sevgilerini, dostluklarını, hatta küfür ve azar dolu sözlerini, zaman zaman da havadisle dolu mesajlarını göndermişlerdir. Çiğdem de o çiçeklerden biri. Ve kendisine mahsus baharı müjdeleyen bir günü de var. Çiğdem toplama günü. Çiğdem günü mevsim şartlarına göre Şubat sonu ve Mart başında, karların erimesine ve çiğdemlerin çıkmasına göre yapılıyor. Çiğdemlerin çıktığını gören çocuklar toplanarak pilava eklenen sarı çiğdem, eflatun çiçekli Ali öksüzü ve beyaz çiğdem denilen kardelen toplamaya giderler. Baharın müjdecisi olarak çiğdemlerin karlar eriyince çıkmasıyla yapılan kutlamalarda kulaklarına çiğdem takan kızlar çömlekten mani çekme yarışması yapar, küçük çocuklar ise ucu sivri bir değneğe çamurdan bir top takıp kırlara çiğdem toplamaya giderler. Çocuklar önceden hazırladıkları ucu sivriltilmiş küsküç adı verilen çiğdem kazıklarıyla baharın müjdecisi sayılan çiğdemleri topraktan sökmekle işe başlarlar. Bu sökme işleminde çiğdem olarak adlandırılan sarı çiçekler ve türler ve az önce bahsettiğimiz Ali Öksüz, Yozgat şivesindeki adıyla Ali Öksüz ya da Nevruz olarak adlandırılan mor eflatun çiçekli türler özellikle seçilir. Çiğdemin topraktan sökümü kolay değildir. Toprağın kisli ve kökünün de derinlerde olması sebebiyle zor bir işlemdir. Hatta her zaman çiğdem çıkmaz, bazen de küsküç kırılır biçiminde bir atasözü de yerleşmiştir bu işin zorluğundan ilham alarak. Kırıçalı tabir edilen ağaççığın dalı kesilerek dikenlerine toplanan çiğdemlerin soğanları saplanır. Bazı yerlerde de çalkı denilen karaçalının veya iğde dalının dikenlerine yumru kısımlarından çiğdemler iliştirilmekte, çocuklardan biri çiğdem çalkısını taşımakta, abdal adı verilen bir diğerinin sırtında toplanan yağ, bulgur, kıyma ve soğanların konacağı heybe bulunmaktadır. Ev ev dolaşılarak mahallenin demir tokmaklı bütün kapıları tek tek çalınır. Kapı açılıp da ev sahibi yüzü gösterene kadar hep bir ağızdan çocuklar, "Hanım abla, yağdan bulgurdan bir şeyler gönder," diye bağırır ve gruptakiler türkü formunda şunları söyler. "Çiğdem geldi kapıya, yağ gönderin yapıya, yağ olmazsa bal olsun, oğlan uşak sağ olsun. Çiğdem çiğdem çiçecik, ebem oğlu köçecik, bir verenin kızı olsun, iki verenin oğlu olsun."
0: Anadolu İrfanı.
1: Ev sahibinin kapıya gelmekte gecikmesi durumunda Veli Hey veya Abdal'ın hakkını gönderin yağdan bulgurdan nidaları arasında şunlar söylenir. Çiğdem sarı ben sarı, çiğdeme konmuş bir arı, her kapıda bir koca karı, verenin oğlu olsun, vermeyenin kedisi ölsün. Maniyi duyup yine de kapısını açmayan ev sahibine ise, dam başında boyunduruk, bekleye bekleye yorulduk, bahşiş verirsen gideriz, yoksa akşama dek dururuz manisini söylerler. Bütün bu eğlenceli diyalogların sonunda kızı olmasını isteyenler bulgur, oğlu olmasını isteyenler yağ verir. Çocuklar da hediye verene bir demet çiğdem verirler. Ev sahibi Allah tekrar

0: yarını nasip etsin. Hoş geldin, safa geldin. Bu zamana kadar nerelerdeydiniz? Allah daim bu günlere eriştirsin diye dualar eder. Hediye veren kadınlar aldıkları çiğdem demetini yüzlerine sürer, yağmur yağmasını talep ettiklerini belirtmek üzere çiğdemleri sularlar. Ve çiğdeminiz kutlu, pilavınız tatlı olsun, Allah yağmurunuzu bol etsin derler. Evdekiler de maddi durumlarının el verdiğince köylüden toplanan erzak abdalın sırtındaki torbalara doldurulur. Torba doldukça büyük coşkuya dönüşen çiğdem gezmesi aşı pişirecek gönüllü evinin avlusunda veya mahallenin en yüksek damında veya açık bir alanda ateş yakıp pilav pişirilmeye başlanılır. Herkes evden ekmeğini, kaşığını getirir, kurdukları sofrada içine sarı çiğdemleri kattıkları pilavı yerler. Anadolu'da baharın gelişini kutlamak için 6-12 yaş arası çocukların ellerinde çiğdemlerle evleri gezerek yemeklik malzeme toplamalarına çiğdem gezmesi denilir. Bu malzemeye çiğdem soğanı katılarak yapılan pilava ise çiğdem pilavı denilir. Daha çok Yozgat kökenli olmasına rağmen Sivas ve Kayseri'nin bir kısmında da pişirilen ve Amasya'da da yapıldığını öğrendiğimiz çiğdem pilavı yağmur suyuyla demlenmiş çayla sunulmaktadır. Bu yağmur suyu elbette bahar yağmurudur. Yemekten sonra aralarında çiğdem kazanma amaçlı aşı katma oyunu da olan çeşitli oyunlar oynanarak halaylar çekilerek gün sonlandırılır. Çiğdem gezmesi mahalleler arasında bir yarışa dönmüştür. Çiğdemi ilk gören, ilk toplayan ve çiğdem gezmesi yapan mahalle birinci olur. Çiğdemi ilk gören kişi ise kahraman seçilirdi. Topraktan başını uzatır uzatmaz koyun ve keçe gibi hayvanlar tarafından yenildiği için beyaz çiğdeme halk arasında öksüz oğlan adı verilir. Aynı çiçek Bektaşilik'te Ehl-i Beyt'in sembollerinden kabul edilir. Ve nefis bir halk türküsünde çiğdem ve Nevruz çiçekleri şöyle dile gelirler. Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Hepisinden ben alayım, benden ala çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim. Mavi donlu gök gözlüyüm, benden ala çiçek var mı?
1: Anadolu Yurtfanı. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Yüzün mehi idim. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim,

benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh dedi ki, ey halkım, ben de hiçbir sapkınlık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerine isem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen

0: onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu dedi ki, hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım. Nuh da, bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur, dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki, biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman, onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mesk olurduk. Mahvolurduk. Erirdik. Mum gibi erirdik. Herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı. Meşhur Sağman tecvidini filan yazan meşhur, sesi güzel hafız efendim bizzat. Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi. İlk söylediğim. Yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi. Hutbeleri ne celalli olurdu. Ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmalar öyleydi.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Belagat. Belagat, genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize, az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için dört öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La yenamu hatta yakra'a elif la mim tenzil es-secde ve tebarekellezi biyedihil mülk. Kaynakların çoğunda olan bir rivayet. Peygamber Efendimiz elif la mim tenzilüm min rabbil alemin secde suresi efendim ve tebarekellezi biyedihil mülk, yani tebareke veya mülk suresi denilen sureyi okumadan uyumazdı. Bu iki surede şöyle ezberlenebilecek kıvamda surelerdir. Kardeşlerimize hararetle tavsiye ederiz. Secde suresinde ezberlesinler efendim. Tebareke'yi de bilmeyenler öğrensinler. Tebareke suresinin isimlerinden bir tanesi de El-Vakiye'dir. Yani vikaye ettiği için kabir azabından koruyor. Kabir azabından koruyan sure olduğu için Tebareke suresi El-Vakiye veya El-Müneciye veya El-Münciye isimleriyle anılan bir mübarek suredir. Tebareke suresini ezberleyin. Secde suresini de ezberleyin. Efendim orada bir secde var. O mücrimlerin halini filan anlatan ayetler var. Mealini de okuyun, tefsirini de okuyun. Bu sureleri ezberleyin. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu secde suresini okumadan, Mülk suresini, Tebareke suresini okumadan uyumazmış akşamları. Siz de okuyun. Sünnete uyma sevabı alın. O surelerin kendisinin sevaplarını kazanın.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fussilet suresini dinleyeceksiniz.
3: Fussilet suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim

Evet, biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince, onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da isteyerek geldik dediler. Böylece onları 7 kat gök olarak 2 günde, müddetini Allah'ın bildiği 2 günde veya 2 devirde var etti ve meleklere her gökte kendisine ait işi vahyetti, bildirdi. Dünya göğünü, yakın göğü kandillerle donattık ve afetlerden koruduk. İşte bu üstün ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" diyecekler. Derileri de, "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz," derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz
ve cinsel

derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar," derler. "Ey müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır," deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de, "İlerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin," derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır, derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren

0: Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın, ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O, cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbiri tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur." diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum. Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır, der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. Resulüm, de ki, söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir? İleride onlara gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o, Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kafi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenler, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fussilet suresini dinlediniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: May endless blessings be upon thee, O sweet and beautiful Madani.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, bizimle tecrübelerini paylaşacak bir misafirimiz var. Fatma Tamer bizimle birlikte. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, safalar getirdik Tülay Hanım.
0: Ayağınızın tozuyla geldiniz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, 4 gün önce geldim Çat'tan.
0: Çat'tan geldiniz. Çat'tan bizim geldim. De merak ettiğimiz bölgelerden bir tanesi. Çünkü genelde bazı rotalar süreklilik arz ediyor. Özellikle Avrupa'da, Orta Doğu'da veya Orta Asya'da. Bazı rotalar çok sık gidilen ülkeler ama özellikle böyle Orta Afrika, Batı Afrika gibi ülkelere gezi sebebiyle giden çok rastlamıyorum. Ama bütün ülkelere gidecek seyyahlar da rastlanabilir. Hani o ülkeye de girmiş olayım, göreyim diye deyip hemen çıkanlar var. Bazen YouTube'da rastlıyorum. Siz bayağı bir kaldınız Çat'ta herhalde değil mi?
1: Evet, 4 hafta kaldım. Çat hakikaten dünyanın en geri kalmış, yoksul 5 ülkesinden biri. İmiş ve ciddi anlamda yokluk var. Yani altyapı yok şehirde. Ben Çad'ın başkenti N'Djamena şehrine gittim.
0: N'Djamena. Dünyanın en fakir
1: 5 ülkesinden, en geri kalmış 5 ülkesinden biriymiş Çad. Yani N'Djamena başkent güney kısmında kalıyor. Güney kısmında kaldığı için tropikal bir iklimi varmış. Özellikle Haziran ve Ekim ayı arasında çok yoğun yağış alıyormuş. Çok şiddetli yağış alıyormuş ve altyapı olmadığı için her yer göle dönüyormuş. Yeşillik olan bir yer. Özellikle palmiye ağaçları çok fazla her yerde.
0: Aslında biz böyle Afrika bölgesi Çat deyince zihnimizde çöller falan canlanıyor değil mi?
1: Ben de tam olarak öyle düşünerek gitmiştim. Kuzey tarafı tamamen çöllerden oluşuyormuş ama N'Djamena şehri, ben sadece orayı gördüm. Tropikal bir bölge ve çok yeşillik, çok ciddi anlamda ağaçlık bir yer. Haziranla Ekim arasında çok ciddi yağış alıyormuş ama ondan sonra yağış fazla olmuyormuş. O zamanda da Haziran ve Ekim arasındaki yağış da böyle ani yağış ve arkasından çok sıcak.
0: Muson yağmurları gibi herhalde.
1: Şeklinde oluyormuş. Ama yeraltı su bakımından zengin bir bölgeymiş. Bu yüzden yağışları toprak emmeyip her taraf göl haline geliyormuş ve gerçekten... Benim işte Ocak ayında gittim ben. Ocak ayında da böyle hala çok miktarda gölet gibi şeyler vardı.
0: Hava nasıldı peki? Soğuk
1: hava mıydı? Hava 37-39 derece arasıydı. Gece 31'e 28'e indiği oluyormuş.
0: Oldukça sıcak.
1: Sivrisinek maalesef var. Ve sivrisinekten dolayı işte böyle camları açma olayı vesaire zor oluyor. En zor durumlardan birisi günün yarısından fazlası elektrik olmuyor. Bizim bulunduğumuz yerde jeneratör vardı. Jeneratörden dolayı hamdolsun biz sıkıntı çekmedik ama yatsı ezanı ile birlikte şehirde elektrik gidiyor.
0: Peki sizin Çat'a yolunuz nasıl düştü?
1: Eşim bir dönem orada çalışmaya başlamıştı. Eşim orada olduğu için ben de onun yanına gittim. Normalde o lojmanda kalıyor. O yüzden böyle lojmanda tek odalı bir lojman. Ben böyle çok fazla şehri gezme imkanı da olmadı. Ancak böyle merak ettiğim için bazı yerlerine böyle halkı görmek, tanımak için gittiğimiz oldu. Onun dışında ben böyle genelde 4 hafta boyunca odada yoğun bir şekilde ders çalıştım. Güzel oldu, uzlet hayatının da güzelliğini görmüş oldum.
0: Bir odada bütün yatak, lavabo, banyo, bütün ihtiyaçları giderilecek herhalde evet. Yerin bulunduğu.
1: Evet. Yani uzletin güzelliğini şimdiye kadar fark etmemiştim. Hiçbir başka şey olmadan sadece belli bir şeye yoğunlaşıyorsunuz. Tez çalışması yapıyorum. O tez için ciddi bir böyle odaklanma sağladım. Güzel oldu. Bunun dışında eşim böyle beni orayı tanımam için zaman zaman çıkardı. Ama maalesef yollar çok kötü. Altyapısı olmadığı için yollarda böyle yani hani ben Ispartalıyım. Gelendos'ta bağlı İnce köyündenim. Köyün tarla yolu bile daha güzel. O
0: kadar.
1: Şekilde.
0: Ve başkentten hani bahsediyoruz.
1: Başkent. Hoplaya hoplaya gidiyorsunuz böyle yolda. Hani başkentin çok az bir merkez yeri yol yapısı var. Onun dışında yol yok. Yol olmadığı için de böyle zaman zaman gölet olmuş vesaire böyle hani inişli çıkışlı yollar. O şekilde böyle yerleri görmüş olduk. İnsanların yaşayış şekillerini görmüş olduk.
0: Orada trafikte Herkes özel araç falan kullanmıyordur değil mi?
1: Trafikte yani, Tülay Hanım hatırlattınız, çok iyi oldu. Üçte ikisi trafiğin üçte ikisi motosiklet. Motosiklet taksicilik yapılıyormuş. Yani motosikletleri taksi olarak kullanıyorlar.
0: Arkasına biniyorsun.
1: Arkasına biniyor. Yani öyle kişileri görüyorsun ki beş kişi binmiş bir motosiklete. İşte bir aile binmiş, üç çocuk, işte karı koca. Hatta bazı motosikletlerde böyle eşya taşıyorlar ama arabanın taşımayacağı kadar çok eşyayı böyle sarmışlar. Araba kadar yer kaplıyor eşya. Böyle onu sararak market malzemelerini, mesela cam şişeleri bile o motosiklette böyle taşıyorlar. Çok ciddi motosiklet var. Trafiğe çıktığınız zaman böyle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sağdan soldan böyle çok trafik kaidelerine de riayet olmuyor.
0: Ona göre kazalar oluyor mu acaba?
1: Evet, çok sık motosiklet kazaları oluyormuş ve hani ciddi sıkıntılara sebep oluyormuş. Ama insanlar fakir, araba alacak durumu yok. Araba varsa arabalar lüks. Çünkü o yollarda gitmesi için jip tipi arabalar gerekiyor. Ama arabası olmayan da motosikletle o durumu
0: idare ediyor.
1: Köylere giden minibüsler vardı gördüğüm. Yani o kadar eski ki minibüsler. Arka bagaj kapısından inip çıkıyorlar, böyle biniyorlar. Böyle minibüse zaten istifleme şeklinde çok kalabalık biniyorlar. Arka bagaj kapısını kullanarak inip çıktıklarını gördüm. Ama Tülay Hanım, yani insanlar güler yüzlü, mutlu. Yani renkleri biraz siyahi ama bu dişlerinin bembeyaz güzelliği ortaya çıkıyor. Çok mutlular, el sallıyorlar. Özellikle çocukları her gördüğümüz yerde el salladık. Onlar o şekilde mutlu oldular.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
0: Böyle muhabbet ettiğiniz, evine misafir olduğunuz...
1: Evine misafir olduğum bir aile oldu ama ben orada dil sorunu yaşadık. Orası normalde Fransa sömürgesinden 1960 yılında kurtulmuş. Yani 1960'ta özgürlüğünü kazanmış. Ama sömürge zihniyeti maalesef tam kalkmamış. Resmi dil Fransızca ve Arapça diye geçiyor ama Arapçaları fasih Arapça değil. Yani tamamen Fransızcalaşmış bir Arapça. Onun için anlaşmak çok mümkün değil. Yani ben fasih Arapça konuşabiliyorum ama fasih Arapça konuştuğumda çocuklar böyle şaşkın bakıyorlar. Onlar tamamen lehçeleşmiş, farklı bir Arapça kullanıyorlar.
0: Acaba kendi yöresel dilleri var mıydı?
1: Yöresel dilleri değil işte. Mesela Moritanya'da Arapça, Fransızca ile Hassanice deniliyordu. Burada da farklı bir lehçe olmuş. Hani bizdeki lehçeler gibi. Ziyarete gittiğimiz ev sahibi arkadaş Türkiye'de yüksek lisans yapmış. Normal çatta hemşirelik okumuş. Türkiye'de, Antalya'da da yüksek lisans yapmış. O yüzden Türkçeyi bilen bir hanımefendiydi. Bizi evlerine davet ettiler. Böyle bir akşam yemeği yedik onlarla. Evleri çok şuurlu bir arkadaştı. Türkçe konuştuk onunla. Çadın durumunu sorduğumda şey dedi mesela. Yani bizde hala sömürge zihniyeti var dedi. Yani ben Türkiye'nin böyle vatan sevgisini, vatanı için gerekirse can vereceği düşüncesini gördüm ve ona hayran kaldım. Ama maalesef burada bu şekilde bir durum yok. Hani insanlar hala 60'ta sömürgeden kurtulmuş ama hala o zihniyet devam ediyor dedi. Ama böyle çok samimi, daha böyle evine ilk aldığında böyle ev sizin, ev sizin diye böyle tekrar böyle arada bir böyle bir şey oluyor. Ev sizin, hani böyle çok muhabbetle karşıladı. Haremlik selamlık uyguladılar. Böyle çok güzeldi. Evleri normalde böyle tek katlı bir ev. Ama çat güvenlik açısından çok güvenli bir bölge değilmiş. Onun için evleri böyle sıkı sıkı kilitliyorlar. Özellikle her evin böyle dışında büyük bir kapı oluyor ve o kapıdan sonra avluya giriliyor. Ama o kapıyı böyle kimse açamıyor.
0: Hani aslında bizim Anadolu'daki birçok evimizde de öyledir. Hı. Ya köy evleri avluya açılır. Evet. Avluda çok rahat edersin.
1: Aynen öyle.
0: Sonra iç eve girersin. Ha,
1: iç eve o şekilde, ama avlu böyle kum. Yani avlu normalde kum ve hatta orada mesela elini yıkanıyor vesaire. O avlu normal kullanılıyor.
0: Evet, gittiniz, misafir oldunuz. Hı hı. Bir de şey de siz de fark etmişsinizdir. Elinde olmayan, çok imkanı olmayan ülkelerde kişiler daha çok ikram etmeyi, hı hı, seviyor. Yani bu belki dini yapıdan da kaynaklanıyor olabilir, çatla Müslüman. Böyle vermeye çok müsait. sorgusuz verme veya beklentisiz verme, benim algıladığım ve gördüğüm böyle, siz de evet, bunu gördünüz mü?
1: Evet, çok samimi, seni mutlu etmeye çalışıyor, ihtiyacını karşılamaya çalışıyor ve elinden gelenin en iyisi şeklinde davranıyor. Çok samimi bir arkadaştı. Sonra orada Türk bir arkadaşla görüştük. Onların oturduğu yer Çad'ın en güzel yerlerinden biriymiş. İşte Cumhurbaşkanlığına yakın bir yer. Bahçeli, müstakil evler. Yani bir site. Ama çok güzel bahçe tanzimi var. Bahçe bakımı var ve nehre bakıyor ev direkt site. Nehrin karşısı da Kamerun. N'Djamena şehriyle Kamerun'u birbirinden ayıran nehirmiş. Bu direkt karşıda Kamerun'u görüyorsunuz ama bu Kamerun başkente 1000 kilometre uzaklıktaki kısmıymış Kamerun'un.
0: Sınırı.
1: Ve orası da böyle çok fakir bölge olduğu söyleniyor. Çad'a hani programın başında çok gidilmiyor demiştiniz. Gidenler daha çok oraya yardım götürmeye gidiyorlar ve ben giderken de gelirken de yardım derneklerini gördüm. Ve orada bizzat olan bir dernek de vardı. Nasıl yardım edildiğini sorduğumda orada yetimhaneler varmış ve o yetimhanelerde çocukları işte yetiştiriyorlarmış. Biraz Kur'an kursu gibi, biraz okul gibi. Ama bu yetimhanelerdeki çocuklar, dedim ki hani bu kadar yetim nereden oluyor? Çünkü savaş mı var? Hani evet, niye bu kadar yetim
0: ilk
1: var?
0: İlk akla gelen. He.
1: Yani çok çocuk sayısı var. Çok çocuk sayısından dolayı böyle çocuklar ortalıkta kalabiliyormuş, işte boşanmadan dolayı, ayrılıktan dolayı vesaire, vefattan dolayı.
0: Ülkede peki uzun yaş ne kadar acaba?
1: 50 yaşmış normalde yaş ortalaması ama bunun daha fazla olduğunu, ama çocuk ölümleri çok fazla olduğu için 50 yaş civarı olduğu söyleniyor.
0: Düşük bir
1: çocuk yaş ölümü yani, de çok fazlaymış. Çocuk sayısı çok fazla Tülay Hanım. Ben bir hanımla tanıştım. Oralı, o da Türkiye'de okumuş. Onun için Türkçe biliyordu. Babası 4 evliymiş. Şimdi 6. eşini almış. Yani ikisi vefat ettiği için. Ve 47 kardeşlermiş. Genelde bu şekilde böyle çok bizim hayret edeceğimiz, şaşıracağımız şeyler var. Yine bir başkası mesela bir hanımdan 12 çocuk. Çok normalmiş. Böyle çocuk sayısı çok fazla.
0: O da ilginç değil mi? Yani hem imkansızlıklarda çocuk sayısının artması.
1: Ama işte onların hayata anlamı o. Hayatın, yani hani ben orayı ibretle anlamaya çalıştım. Hani şey vardır ya, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra estetik ruhu, sanat ruhu insanda başlar. Mesela çarşıya gittiğimizde böyle yapma çiçekler vardı. Yapma çiçekler o kadar böyle kaba ki, plastik tamamen. Hani böyle estetik ruhu, sanat ruhu maalesef oluşmamış. Çünkü hakikaten ancak karınlarını yani doyuran bir durumdalar. Kabilecilik çok fazlaymış Çad'da. Kabilecilikten dolayı...
0: Tüm Afrika için geçerli sanıyorum bu.
1: Olabilir, yani onu bilmiyorum ama kabilecilikten dolayı böyle çok cinayetler olabiliyormuş. O yüzden böyle mümkünse yatsıdan sonra dışarı çıkmamayı tercih ediyorlar.
0: Peki normal seyyah birisi gitti, Çad'a girdi, havalimanında indi. Güvenlik açısından bir zafiyet var mı?
1: Yani orada yaşayan, işte benim eşim hani bir 4 aydır orada. Mesela yatsı namazından sonra kesinlikle çıkmıyorlar. Çıkarlarsa da arabayla çıkıp işte bir yerde inip hemen arabayla dönüyorlarmış. Çünkü hani hiç böyle beklenmedik şeyler olabiliyormuş.
0: Ama bu güvenlikle alakalı olduğu için.
1: Güvenlikle alakalı.
0: Havalimanındaki aramalar ülkeden bir şey kaçırıyor musunuz diye olabilir.
1: Olabilir veya yani ülkeden kaçırılacak ne var diye tabii düşünmedim.
0: Yeraltı zenginlikleri olabilir.
1: Yeraltı zenginlikleri olabilir. Aslında altın varmış ama çıkarmaya imkanları yokmuş.
0: Ya da kim çıkartıyordur acaba?
1: İşte Çad'da en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi %60 Müslüman, %30-35 Hristiyan, işte %5'lik kısımda böyle farklı dinlerden, yani kabile dinlerinden olanlar varmış. Camiler çok fazla. Camilerin böyle ezan saati aynı anda okunmuyor. Böyle yani mesela öğle ezanı başlıyor, yarım saat boyunca ezan okunuyor. Her cami farklı, böyle yarım saate kadar uzuyor.
0: Çok
1: böyle,
0: ilginç. Kıraatları evet, nasıl peki okuyuşları?
1: Kıraatları çok güzel. Ezan bizimki kadar böyle makamlı değil. Daha az makamlı ama güzel. Yatsı namazında mesela dışarıya da sesi veriyorlar. Sabah namazında da veriyorlar. Siz evinizdeyken de o namazı, böyle kılınışını tamamen sureleri dinleyebiliyorsunuz. Gündüz öğle caminin içinde kılıyorlar muhtemelen ama ikindiyi ve akşamı hemen caminin dışına hasır serip, herhalde caminin içi sıcak olacağı için böyle hasır serip dışarıda kılıyorlar. Kurs olarak Kur'an öğretme imkanları böyle evin önüne böyle bir ağaçların altına hasır seriyorlar. Hemen orada çocuklar toplanıp bir okul eğitim yapıyorlar. Evet, yani ciddi olarak böyle birkaç çocuğu böyle dinledim. Çok da güzel kıraatleri var. Ama böyle bizimki gibi bir Kur'an kursu, büyük çaplı bina vesaire gibi değil. Tabii şartlarda güzel Müslüman olan çok kişi var. Oranın en büyük camisine gittik. Suudlular yaptırmış orayı. Caminin içinde biz böyle rastgele gittik, bilerek gitmedik ama zikir vardı ikindi namazından sonra. Böyle caminin bir kısmında böyle bir grup toplanmış 20-25 kişi La ilahe illallah zikri yaptılar. Biz belki son kısma mı yetiştik bilmiyorum ama bir süre sonra ayrıldılar. Caminin avlusunda ayrıca böyle sürekli bir sohbet oluyor, bir alim. İşte caminin avlusunda oturuyorlar daha çok. Hani Fas'a gitmişsinizdir. Fas'taki gibi camiler. Yani dış avludan orta iç avluya girerken ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. O orta alanda ayakkabı çıkıyor. Yani mescit hükmünde davranıyorlar. Ve orada bir alim Fasih Arapçayla çok güzel dersler. Bu hemen hemen her gün var herhalde bu tip dersler ikindiden sonra.
0: Bu bir gelenek.
1: Herhalde. Gelenek ve işte herhalde bilinen hocalar. Yani hani ayrıntıyı bilmiyorum ama. Böyle motosiklet kullanılıyor dedim ya, böyle caminin avlusu böyle motosiklet böyle şeyi oluyor, böyle hani doluyor, motosikletle doluyor, böyle çok güzel kıyafetleri erkekler bu Afgani kıyafetin uzun şeklini giyiyor.
0: Entari
1: uzun,
0: diyorlar
1: evet,
0: herhalde.
1: Entari ve altında. Hı-hı. Ama şeyleri de var, o aynı renk pantolonları da var. Kadınlar bir de başlarına erkekler takke, böyle daha sert duran bir takke takıyorlar.
0: Köşeli olan.
1: Evet, köşeli olan. Hı-hı. Aynen, köşeli olan takkeden takıyorlar. Kadınlarda da çok dikkat ettim. Pantolon giyen yok. Mutlaka elbise giyiyorlar. Yani ha. Veya Moritanya'da kullanılan milhafe var. O milhafeden milhafe
0: kolları biraz kısa. Gördüm.
1: Elbiseyi mi diyorsunuz? Hı hı. Elbiselerin kollarından ziyade ben en çok şeye şaşırdım. Hani naylonsu elbiseler ama o sıcakta demek ki rahatsız olmuyorlar.
0: Yani ilginç bir felsefe olacak ama Suudi Arabistan'da da kullanılan, yani bütün ülkelerden, hı hı, insanlar geldiği için, dikkatimi çektiği için söylüyorum. Evet. Çok çeşitli ülkelerden geliyorlar ve genelde giyilen naylon.
1: Evet.
0: Fark ettiniz mi? Feraceler, evet, elbiseler tenimize değiyor. Evet. Hem hastalık sebebi, evet, hem vücudumuz nefes almıyor, hem vücudumuza zarar.
1: Tülay Hanım, ben
0: çok yani ilginç geldi bana.
1: 60'a yaklaştım artık. Hani ben son 10 yıldır pamukluya aşırı ihtiyaç hissediyorum. Yani pamuklu değilse ciddi anlamda rahatsızlık hissediyorum. Orada işte evine gittiğimiz bayanın böyle 9 aylık bebeği vardı. Tamamen naylon bir kıyafet giymişti. Böyle çocuğa dokunurken üzüldüm çocuk adına. Yani hani ama hepsi öyle. Yani şeyler, Müslümanların hepsi başı örtülü. Yani başlarında bir örtü var tam olarak olmasa bile ama genelde hep tam örtülüler. Ama motosiklete bindiklerinde ayak kısımları açık açıldı oluyor. Yani evet, onun herhalde o kısmı bilmiyorlar. Hani
0: ya da geleneksel bir yapı
1: geleneksel
0: var.
1: Yani istisnasız ayakta çorap yok ve hani böyle zaten terlik, hani ayakkabı giyen de yok. Terlikle böyle o motosiklette terlik düştü düşecek duruyor böyle hani, ama onlar ona alışmışlar. Hanımlarda, Hristiyanlarda olsun, Müslümanlarda olsun pantolon giyen görmedim. O Hristiyan hanımlarda elbise giyiyorlar. Onların yakaları biraz daha açık, böyle geniş yakalı elbise giyiyorlar. Başlarına da onlar böyle bone tarzı, herhalde hani saçları sıcakta rahatsız olmasın diye bone tarzı böyle başlarına bir şey örtüyorlar.
0: Kültürel bir şey de olabilir.
1: Kültürel bir, evet, şey olabilir. Yani Hristiyan olduklarını daha çok şeyden fark ediyorsunuz. Yani küpeleri ya da kolyeleri, haç işareti.
0: O belki birbirleri arasında farklılığı netleştirmek için olabilir.
1: Olabilir. Ben de şey diye düşünüyorum. Hani bizim bir başörtümüz nasıl bizi simge hani temsil ediyorsa dinimizi, onların da herhalde o şekilde temsil ediyor diye düşündüm.
0: İlginç geldi. Peki böyle
1: büyük bir katedral var. Merkezde katedral diye söylüyorlar. Hakikaten büyük bir yer. Ben İstanbul'da da böyle zaman zaman kiliselere gidip böyle görmek istediğim olmuştur. Ama ayine hiç gitmemiştim. Orada böyle bir hani gidebiliriz dedim eşine. Ayin zamanı gittik. İnsan o zaman turistler gelip de bizim Süleymaniye Camii'mizde ya da Sultanahmet Camii'nde böyle bir ciddi ciddi böyle bizi namaz kılmayı seyrediyorlar falan. Çok doğru. Çünkü yani o kadar farklı ki. Yani hani onların orada yani böyle hiçbir şey, maneviyat olarak buz gibi bir yer zaten.
0: Bir de ilginç gelmişti. Bir arkadaşım Tanzanyalı birisiyle evlendi. Mesela ailesinin yarısı Hristiyan, yarısı Müslüman. Sonradan Müslüman olmamış ama diğer Hristiyanlar o sömürge döneminde geçmiş yıllarda o süreçle Hristiyan olmuşlar. Belki de oradakilerin hani bir araştırırsak, köküne insek Müslümandı onlar da.
1: Evet.
0: Bence bu kısım da çok acı gelir bana.
1: Sömürge zamanında muhtemelen Tülay Hanım. Mesela şimdi şey dedi orada yetimlerle ilgilenen arkadaşlardan bir tanesi. Hristiyan çocuklarını hidayete erdiriyorlar diye söyledi. Ben de dedim ki bana bu çok inandırıcı gelmedi dedim. Çünkü onlar misyonerlerin burada çok faaliyetleri var. Hatta faaliyet yapanları bizzat tanıyorlar falan. Hani misyonerler dedim Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışırken niye kendi çocuklarını versinler dedim. Şöyle açıkladılar, o kadar fakirlik var ki dediler, yani Hristiyanlarda da o çok çocuk ve çok fakirlik olan bölgelerde, hani çocuk gitsin de, hani karnı doysun da, hani gibi, hakikaten bu şekilde çocuklarını veriyorlarmış. Şuurlu Hristiyan değil muhtemelen tabii. Ben de o zaman şu geldi aklıma, böyle hani ben vefat etmeden önce böyle birkaç hani farklı dindeki insanın hidayete ermesine vesile olmayı çok isterim. Bu çok büyük bir isteğimdir.
0: Çok özel bir şeydi ayrıca.
1: Çok, çok büyük bir duamdır ama hep şöyle düşünürüm, hani dil bilmiyorum, nasıl anlatacağım, nasıl buna vesile olacağım diye düşünürüm. Bunu duyunca dedim ki o zaman böyle varsa hakikaten Hristiyan ve o çocuklar İslam üzere yetiştirilirlerse işte onların hidayetine vesile olacak. Bana çok böyle bir anda çok
0: oradan mutlu, bir tutunurum diye düşündünüz.
1: Çok cazip düşünce geldi ve dedim ki evet. Bir de haça da gittiğimde bununla ilgili bir çalışma yaparak gitmek istiyorum. Yani ne yapabilirim onlar için? Hani gerçekten öyle mi diye araştırmak istiyorum.
0: Burada tabii şöyle bir şey var. Sizin mesela gezi ve seyahat dediğimizde gerçekten de şey oturmuş halde. Yani bir hareketi veya eylemi neden yaptığımı biliyorum.
1: Tabii.
0: Bunun cevabını alıyoruz aslında. Tabii. Evet ben çata gittim ama çattaki düşüncelerim bunlardı. Ben de mesela yıllardır şeyi düşünüyorum. Belki biraz da hoşa gitmeyecek bir düşünce. Mesela yıllardır Afrika'ya yardım ediliyor.
1: Evet.
0: Çata gidiyor duyuyoruz. Yani işte orada kuyular açılıyor. Belli bir yardım periyodu var. Hep Afrika'ya yapıyoruz. Ama yani şöyle düşünelim. Yıllardır en az 50, 60, 70 yıldır ya bu ülkeler bir adım ilerlemez mi? Ben orada bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum.
1: Tülay Hanım haklısınız. Ben de onu düşündüm. Özellikle giderken gelirken hani yardım kuruluşlarının çok fazla olduğunu, yani en az bir 5 yardım kuruluşunu rastladım. Sonra hatta benimle de yardım gönderen arkadaşlar olmuştu. Onunla böyle şey yaptık biz, temel gıda maddelerini aldık. Ve çocuklar için de hani çok çocuk olduğu için bol miktarda meyve, muz, portakal, bisküvi falan aldık. Oraya bir bölgesine gidelim dedik. Orayı bilen bir arkadaş fakir bir bölgenin muhtarına söylemiş. Biz 30 kişilik böyle bir erzak getireceğiz demiş. Böyle olması şart çünkü öbür türlü kime vereceksin, kime vermeyeceksin. Yani çok zor bir durum. Onu götürdük ve orada sahiplerine verildi. Çocuklar özellikle çok böyle mutlu oldular, çok sevindiler. Ben de şunu düşündüm sonra eşime dedim ki yani aslında belki de dedim bir daha böyle verilen paraları onlara fide almak lazım. Yani ağaç fidesi, çünkü satılan yerler var. Orada mesela mango yetişebiliyor. Çok miktarda mango yetişiyor, ananas yetişiyor, avokado yetişiyor, hurma yetişiyor. Yani onlara veya meyve sebze fidesi de olabilir. Yani çünkü hiç su yok değil. Hani suyun toprağı kazdıklarında toprağın altının kaynağının zengin olduğunu söylüyorlar.
0: Düşünsenize Haziran'dan nereye ne dediniz?
1: Ekim'e kadar
0: yağış var. Alıyor. Bu evet. Yağış bir yere gidiyor sonuçta.
1: Yani bundan sonra dedim hani böyle bir şey yapsak. Yani bu ilk götürdüğümüzde tabii bunu insan bilemiyor. Sonra böyle yol kenarlarında da şeyler gördüm. Böyle fide satan yerler vardı. Belki bu şekilde hani yani balık vermek değil balık tutmayı öğretmek.
0: Evet.
1: Bunu düşündüm ve yani hakikaten şimdi benim gittiğim eşimin çalıştığı yerdeki arkadaşları sağ olsunlar böyle bir gezi düzenlediler. Fil Kayalıkları denilen bir yer varmış. Enjeminan'ı 160 kilometre ilerisinde. Aslında gittiğinizde hani böyle her taraf dümdüzken ortada 5-6 tane dağ var. Yani dağ tepe gibi ve şekilleri özellikle bir tanesi gerçekten tamamen fil şeklinde. Böyle hortumuyla, gözüyle böyle bir fili andırıyor. Fil Kayalıkları diyorlar ve hatta bu dünyanın herhalde o gezilmesi gereken sayılı yerlerinden birisiymiş. Oraya gitmenin şu faydası oldu, oraları görmenin haricinde. Hani hakikaten yokluğu görüyorsunuz. Yani mesela bizim köylerde eşek arabası olur, at arabası olur, işte traktör olur. Yani o gittiğiniz yol boyunca sadece böyle hani böyle derme çatma yapılmış evler ve böyle sayısız çocuklar. Ama hayvan açısından çok zenginler. Böyle çok miktarda işte koyun, keçi, inek, deve hayvan var. Muhtemelen geçimlerini de bundan sağlıyorlar.
0: Böylelikle aslında muhtemelen yemekleri de etli.
1: Evet, yemekler et üzerine. Çok ilginç gelecek şimdi size. Orada kasap yok. Etler tamamen dışarıda satılıyor. Böyle tezgahın üstüne etler. İşte kasap, yani hani böyle bizim bildiğimiz dükkan anlamında kasap olayını ben görmedim. Eşim de görmediğini söyledi.
0: Peki şöyle bir şey yok mu? Kanalizasyon yok.
1: Evet.
0: Yani altyapı yok. Evet. Çok yağmur yağıyor. Sivrisinekler, böcekler. Bu etlerin veya yani yiyeceklerin dışarıda olması ekstra bir hastalık sebebi değil mi?
1: Yani
0: yaşıyorlar.
1: Yaşadıkları için normalleşti onlar için. Hani vücut bünyeleri ona alıştı. Mesela ben deve etini böyle incecik döner gibi kesip, incecik kesip ortalıkta böyle sokakta odun koymuşlar. Odunun üstünde de böyle teneke gibi işte hani bir üstlük. Onun üzerine deve eti pişiriyorlar. Önce böyle düz pişirip sonra da makasla işte bıçakla kesip onu gram gram deve eti, pişmiş deve eti
0: satıyorlar.
1: Çok lezzetliydi, çok sevdim, çok beğendim. Hani şimdi normal çok titiz olan biri ben asla buradan bunu yemem der. Ama ben dedim ki herkes yiyorsa ben de yiyebilirim.
0: Tabii hani bu da güzel bir özellik ama geçtiğimiz haftalarda, aylarda iki iş adamı bir Afrika ülkesinde vefat etti biliyorsunuz. Yani sivrisinek sokmasından
1: evet.
0: Vefat ettiler.
1: Evet.
0: Hani bunlara ne gibi dikkat etmek lazım? Ülkeye girerken aşama olunuyor. Dikkat et, yani size olmaz, onu olmaz ama 5 tane olmaz 6.ya olur mesela.
1: Tabii, tabii. Yani şu açıdan söylüyorum. Yok, şu açıdan söylüyorum. Hani bu orada normal olmuş. Yani hani her yerde bu, bir yerde iki yerde değil. Hani deve eti, kuzu eti böyle satılıp insanlar ondan yiyorlar. Hatta mesela eğer oturmak istersen oraya böyle bir iki tabure koymuş ama orada işte sinek olayı oluyor. Ama hani onu alıp eve getirdiğinde.
0: Yok, ben genel hijyen anlamında söylüyorum.
1: Genel hijyen olarak Tülay Hanım herhalde vücutları ona alıştı. Yani
0: bağışıklık kazandı.
1: Çok güzel bir lokanta. Lokanta böyle işte Kamerun'la Enjemine'yi ayıran nehrin hemen kenarında. Ve lokantanın çöplerini hemen nehrin üst kısmına atıyor. Yani lokanta güzel bir lokanta. Yani bunu hani işte çöp toplama sistemi yok. Hakikaten farklı bir hayat. Yani bu hani lüks bir lokanta, güzel bir lokanta. Nehrin yani attığı topraktan hani yağmur yağdığında o çöpler muhtemelen nehre inecek. Hani toprağa atıyor ama içinde plastikler de var. Hani her tür şey de var. Onlar bunu tabiileştirmişler. Çok acı. Hani insan şey diye düşünüyor. Ben bunu hep düşündüm. Orada ne yapılabilir diye düşündüm. Türkiye'ye okumak için gelen çok fazla üniversite öğrencisi
0: evet,
1: varmış.
0: Evet evet. Türkiye'de çok fazla çaplı öğrenciler
1: onlar
0: var.
1: Onlar mesela aslında burada aldıkları eğitimi gidip orada o altyapıyı düzeltmek için kullanabilirler. Belki bu bir zaman sonra olacaktır belki.
0: Yani o kültürel görgü, medeniyet çok hızlı değişecek bir şey değil.
1: Tabii,
0: sanki.
1: İşte onun için.
0: Yani
1: evet,
0: o sirkülasyon nasıl olur? Bizim kendi ülkemizde de var biliyorsunuz bu tarz şeyler. Mesela ben hep şunu düşünüyorum. Bir insan neden çöp atar?
1: Evet. Ama Tülay Hanım ben şunu gördüm. Moritanya'ya gittiğimde ilk yıl her yer çöptü. Yani hakikaten böyle çok şaşırmıştım. Yani başkentin her yeri çöp. Ama ben 4 yıl sonra tekrar gittiğimde çok gelişmiş gördüm. Ve o zaman şeyi anladım. Hani sömürgeden

0: yeni kurtulduklarını ve geliştiklerini. Yani o çöp olayı çok çok çok aza inmişti. Güzel binalar yapılmış, işte güzel ortamlar yapılmış. Böyle o 4 yıldaki ben gelişimi çok net Mauritania'da görmüştüm. İnşallah Çat'ta da hani böyle bir gelişme olur diye düşündüm. Şimdi biz o 160 kilometrelik mesafeye gittik dedim ya, oradan dönüşte N'Djamena'ya, başkente 60 kilometrelik olan yerde bir otel varmış. O otelin oraya gidip bir yemek yiyelim denildi. Otel muhtemelen misyonerlik faaliyetleri için kurulmuş ama sonra onlar işleri bitince orayı bırakmışlar muhtemelen.
1: Nereden bu izlenime vardınız?
0: Güzel yapılmış bir yer.
1: Tamam.
0: Nehrin kenarında. Ama şu anda lavabolarında, tuvaletlerinde su yok. Nehrin kenarında. Yani bir tulumba, hani bir ufak bir şeyle çok rahat o su, hani lavabosu yani bu, hani mecburen orada otelde kalan birisi o lavaboyu kullanacak.
1: Tabii biz öyle düşünüyoruz ama onun temizliği, onun mikrobunun ayrıştırılması ayrı bir sistem.
0: Evet.
1: Yani su olarak görmeyin bence sanki.
0: Ben işte su olarak düşündüm. Sonra hani o bungalov şeklinde evler vardı, işte otel dedikleri şey o şekilde. Yani bir görebilir miyiz içini dedik. Sadece bir tanesini gösterdi. Gösterdiği bile çok iyi değildi. Diğerlerini göstermedi zaten. Hani gösterilecek gibi değildi muhtemelen. Hani şunu düşündüm. Yani hani burada güzel bir yer var. Hani sen bu güzel yeri kurulmuş, yapılmış. Hani sadece bakacaksın. Hani sadece bakacaksın. Ama işte kültür. Yani
1: evet, çok ilginç yani.
0: Maymunlar vardı orada. Böyle çok ciddi maymunlar vardı. Böyle insanlarla şey olmuşlar, böyle kaynaşmışlar. O nehrin olduğu yerden mesela Nijer, Nijerya, Kamerun ve Çat aynı yerde birleşiyormuş. Yani böyle çok güzel bir yer. Dört ülkenin birleştiği bir yer.
1: Dördünün de sınırı var.
0: Dördünün de sınırı var yakınında ama işte bir şekilde insanlar güvende hissetmiyor kendini muhtemelen.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Mesela demin söylediniz ya, balık tutmayı öğretmek. Evet. Yani bir süre sonra insanoğlu rahata çok müsait, tembelliğe çok yatkınlığımız var. Yani alışınca hazır olan gelen bir yardım veya para seni tembelliğe de sevk edebilir. Ama sen kendi işini yapmaya gayret ederek, yani enerji sarf ederek yapmaya başladığında o aslında devran dönüyor. Ben onu merak ediyorum sadece. Genel olarak yani Afrika ülkelerinde
0: çalışan,
1: olan bir şey.
0: Ben burayı Mauritania'ya göre daha çalışkan insanlar olarak gördüm. Mesela kayıklarla böyle bir şeyler, giden insanlar vardı. Herhalde balık avlıyorlar diye düşündüm. Bayağı balık da var bu arada nehir olduğu için. Yemeklerinde balık imkanı da var yani. O nehirden mesela böyle yakınına gittik, baktık. Nehirden kum taşıyorlar. Yani kayığa kum doldurup nehre akmış olan kumu herhalde işte inşaatta vesaire de kullanmak için resmen böyle kürekle nehirden kumu kayığa doldurup kayıktan tekrar şeye kumu atıyorlar. Yani çalışmıyorlar değil de usul bilmiyorlar, yöntem bilmiyorlar. Hani ben yıllar önce rahmetullahi Ali Esat hocamızın bir yazısında okumuştum. Hocamız orada diyor ki, biz diyor Sudan'a gittik, orayı gördük ve dedik ki biz size mühendis getirelim, plastik boruları, hani ihtiyaç olan şeyleri getirelim ve size burada sulama sistemini
1: öğretelim
0: ve bunun karşılığında hani hiçbir ücret, hani istemeden biz bunu yapmayı onlara teklif ettik ama kabul etmediler demişti. Ben çok şaşırmıştım. Yani hani böyle bir şeyin mantığını hani nasıl kabul etmez? Hani yani bu kadar para vermeyeceksin, seni geliştirecek, nasıl kabul etmeyeceksin bunu? Çok uzun süre anlayamamıştım. Sonra Mauritania'da bunu fark ettim. Mesela Mauritania'da su olmayan yerlere tankerle su taşınıyor. Ve o tankerle su taşıyanlar bir gelirleri var bundan dolayı. Orada su kuyusu açılmasına izin vermiyorlardı mesela. Bu kendi ticaretlerine hani engel olacak diye buna izin vermiyorlardı. Onun için hani çok dua etmek lazım. Allah Müslümanların bütün dünyaya ama özellikle de Müslümanların başına hani hadis-i şerif var ya, Allah eğer bir kulunu severse ona yardımcılar gönderir. Yardımcılar ona yardım ederler. Evet, ona vazifesini evet. Güzel yapar. Öyle yardımcılar göndersin Allah-u Teala diye evet. Dua ediyoruz.
1: Şimdi bir soru soracaktım ama cevaplarını da verdiniz siz. Deseler ki çatın başına gelin, sizi alalım. Hı-hı. Mesela gördüğünüz şöyle yaşarken Hı-hı. aslında ilk önce şurası düzeltilmeli dediğiniz Hı-hı. bir yer var mı?
0: Şimdi mesela oraya giden insanlar işte, yani şimdi çat burada okuyor ve çada gidiyor. Bu kişilere sadece eğitim, yani bilimsel eğitim vermek değil. Bu kişilere burada bu şuur verilmeli.

0: Belki 2-3 yıl içinde değil. Ama çünkü hani şu anda idare sistemi biraz şeymiş, hani böyle işte farklıymış. Yakın zamanda, yani bu niyet edilirse, gayret edilirse olmayacak bir şey değil. Ben de acizane hani şeyin çok farkına vardım. Hani gençken dil öğrenmeye, hani dil öğrenmenin önemini fark ettim. Yani hamdolsun biraz Arapçam var ama İngilizce yok mesela, veya işte orada Fransızca gerçi kullanıyorlar. Dil çok önemli. Hani Resulullah Efendimiz'in de tavsiye ettiği bir dil bir insandır diye buyurduğu gibi, dil öğrenmeye çok, gençlerimize çok.
1: Evet, evet.
0: Ben mesela çattan gelince iki damadım var, bir oğlum var. Dedim ki bence mutlaka bir halimize şükretmek için bir çada gidin dedim. Yani
1: o kadar. Ben,
0: mutlaka yani.
1: Siz şimdi demin bahsedince dört ülkenin birleştiği yer, evet, deyince bende şimşekler şöyle çakıyor. Çok ilginç bir yer. Burayı ben görmeliyim diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki hani halimize şükretmek için çata gitmek bir niyet olmalı. Ama aklıma gelen ilk orayı görmeliyim. Yani ilginç geldi açıkçası.
0: Mesela şey diyor, ben de YouTube'dan böyle bir iki şey bakmıştım da. Kuzey, mesela çadın kuzey tarafına gitmek tehlikeli olduğu için çok izin verilmez diyor. İşte hani böyle onun için bizim hani
1: kuzeye gitmeyin diyorsunuz.
0: Kuzeye gitmeyin.
1: Evet, evet. Siz başkentte kalın.
0: Başkentin yakınında o bölgelerde. Çünkü orası Nijerya, Çad, Kamerun, aynı böyle bir nehrin kenarında sınırları olan yermiş. Böyle Tülay Hanım, hani ben Gez Gör İbret Al programında ki ibret al kısmına aslında odaklandım.
1: Evet.
0: Hani, ve çok ciddi ibretler aldım.
1: İlk üç desek mesela, ilk üçünüzde ne vardır Çat'la ilgili ibret aldığınız?
0: Birincisi, halimize çok şükretmemiz lazım. Yani her türlü imkana sahibiz. Hamdü senalar olsun. Evet. Yaşadığımız bölge, dört iklimin yaşandığı, her türlü meyvenin, sebzenin, imkanın olduğu, güvenlikte sıkıntı olmayan, hani rahatça akşam vakti bile insanın güvende olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu bizim tercihimiz değil, Allah'ın bize bir lütfu. Onun için çok şükretmek gerektiğini düşündüm. İkincisi, yani Allah Teala insana akıl vermiş ama insan bu aklı kullanmazsa ne kadar kötü durumlara düşeceğini insan görmüş oluyor. Yani onun için mutlaka aklımızı Allah'ın gösterdiği şekilde hak ve hayır üzere kullanmak ve çaba sarf etmek gerekiyor. Üçüncüsü de, insan az şeyle de yetinebiliyor Tülay Hanım. Yani hani şimdi mesela sofralarda, böyle kahvaltılarda özellikle hanımlar böyle biraz işi abartabiliyor. Hani bir farklı noktalara getirilebiliyor. Ama çok az da insan çok mutlu olabiliyor. Dediğim gibi ben işte bir odada böyle 4 hafta kaldım. 4 hafta insan bir odada yaşayabiliyor.
1: Sizin için uzlet olmuş sanki,
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok güzel bir durum oldu. Yani her şey yetiyor insana aslında. Hani illa bir başka şey, hani tabii ki dostlarla görüşmek, tabii ki insanlarla bir arada bulunmak, faydalanmak, fayda vermek, bunların hepsi gerekli. Ama insan zaman zaman kendi içine yönelmesi için, kendisini şöyle bir check etmesi için, gözden geçirmesi için, yapmak istediği bir iş varsa ona yoğunlaşmak için bir süre böyle yalnızlık da gerekiyor. Bunun güzelliğini fark ettim. Ben biraz sosyal yönü kuvvetli olan biriyim. Böyle genelde her gün bir faaliyet halinde olabiliyorum. Ama böyle her gün faaliyet halinde olan birinin 4 hafta bir odada kalmasının da ayrı bir güzelliğinin olduğunu gördüm. Yani şükredecek çok şeyimiz var. Allah'a hamdü senalar olsun diyorum.
1: Sizin için çok güzel bir tecrübe olmuş.
0: Evet, çok güzel.
1: Şöyle
0: bir tecrübe
1: derler
0: oldu
1: ya, yalnız gezmeyi başaranlar aslında gerçek mutlulardır diye. Yani üst çıtadaki kısmı o. Yalnız gezmeyi,
0: evet,
1: yalnız bir şeyler yapmayı başarabilenler asıl mutlu kişilerdir. Mutlu olmayı becerenlerdir. Yoksa arkadaş, dost her zaman çok şükredeceğimiz, evet, bir şey. Ama yalnızlığın da tadına insanın kendi içine yönelmesi için, evet, sorgulaması için, muhasebesi için gerçekten de gerekli.
0: Kesinlikle.
1: Bazen böyle gezen arkadaşlarda, yani tek gezen, hı-hı, yani yalnız bir rotaya giden, yolda tek tecrübelerini, hı-hı, paylaşan arkadaşlarımız da oluyor. Onları dinleyince de ayrı bir ibret alıyoruz.
0: Evet. Evet, yani ben mesela hani Avrupa ülkesi olarak sadece Almanya'yı gördüm. Ama hani Afrika ülkesi olarak Mauritania, Fas, Tunus ve Çad'ı görmüş oldum. Hakikaten hani bizim dinimiz çağı yakalamayı gerektiren bir din. Ama dinimizden uzaklaştığımız için çağı yakalayamamaktan dolayı böyle bir hale düşülmüş. Bu acı bir durum.
1: Evet.
0: İnşallah tekrar hem bilimsel olarak hem manevi olarak, maddeten ve manen donanımlı olalım ki yaşadığımız hayat anlamlı olsun.
1: Evet.
0: Biz bu dünyaya

0: Hani geldik gidiyoruz diye değil, geldik bir iz bırakıp gidelim. Birkaç kişinin de olsa gönlüne bir güzellik koymak nasip olsun. Oradaki kardeşlerimiz için dua edelim. Yani hakikaten hani dedik ya, balık vermeyelim, balık tutmayı öğretelim. Bu da bir nasip işi.
1: Evet.
0: Onun için dua edelim. Yani Allah'ım, hani biz çok güzel imkanlara sahibiz. Hamd senalar olsun, bu senin lütfun. Bundan habersiz olan kardeşlerimizin de ferasetini, basiretini açıver ya Rabbi, de onlar da bu güzel halleri anlasın, yaşasın diye dua edelim inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız, çok güzel tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Çok istifade ettiğimi düşünüyorum. Ben şahsi olarak da notlar aldım, böyle gidilecek. Yani çatta o söylediğiniz bakış açısıyla da gidilebilecek rotalar listesine girmiş durumda bende. Evet. Dilerim dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Buraya gelip bugün güzel mekanda konuşmak benim için de çok kıymetli bir güzellik. Allah razı olsun davet ettiğiniz için.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Fatma Tamer'i ağırladık. Çat izlenimlerini, kendisine çıkartmış olduğu ibretlik kısımları bizimle paylaştı. Ümit ediyorum bizlerin de hayatına dokunan bazı maddeler olmuştur. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, ibret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبَحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب دينيniz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ''Ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım.'' dedi. ''Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin.'' dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ la ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: اَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
0: Kâle evsatuhum elem ekul lekum levlâ tusebbihûn. Kâlu subhâne rabbina innâ kunnâ zâlimîn.
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ.
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا.
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Akra, akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığı ile ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamanındaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, Akra'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Program konuğumuz eğitim iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: İnançla ilgili bazı konularda size sorular sormak istiyoruz. Bunlarla ilgili bizi ve dinleyenlerimizi aydınlatırsanız, bilgiler verirseniz çok memnun oluruz. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. İnanmak nedir?
4: İnanma aslında insanın kendi iç dünyasında temelli oluşturan düşüncelerini, duygularını ve yapacaklarını ve yapmak istediklerini belirleyen altyapı diyebiliriz. Aslında tabii inanca ilişkin literatürde, psikoloji ve insan bilim literatüründe var. Believe diye geçer. Ama sizin kastettiğiniz inanma ya da bizim anladığımız inanma ise çok daha farklı bir şey. Bir emniyet içinde hissetme kendini, emin olma, güven duyma ve o çerçeveden dünyaya bakmayı belirleyen bir tür frame, yani şeyin çerçevesi, hani bir resim yapacaksınız, onun önce sınırlarını çizersiniz ya, işte öyle bir sınır aslında insanın ve bu inanma bir anlamda sizin kesin var dediğiniz, araştırmadığınız, araştırmaya gerek duymadığınız varsaydığınız her şey o inancın içerisindedir. Eğer varsaydıklarınız bir anlamda çok değil ve karışıksa, o sizi o temel, çürük bir temel haline getirir. Üstüne kuracağınız binaları yapsanız bile yıktırır. O yüzden temeldir insan için inanma.
3: İnanma bir duygu mudur?
4: Yani tabii inanmanın duygu değil bir kere. Duygu olsaydı çok değişken bir şey olurdu. Ama duyguyla ilişkisi çok yüksek. Çünkü güven bir duygudur aynı zamanda. O duygunun oluşturulmasında duygu boyutuyla tek başına yeterli değil. O manada söylüyorum. Zihin boyutu da var. Yani düşünce boyutu da var. Aynı zamanda daha en altta inançlarınızın o belirlendiği kognitif yasalar gibi de düşünülebilir. Bir kıs şeyden üstüne duygular da oluşuyor. Dolayısıyla duygu yanında var denilebilir.
3: İnanmak insan için elzem midir? Yani bir zorunluluk veya şart mıdır?
4: Varsaymak, yani hani dedik ya bir temel, o şart. Ama neyi varsaydın değişebilir. Bizim anladığımız anlamda inanmayı kastediyorsanız, hani ister inanın ister küfredin ya da örtün anlamında kullanılıyorsanız, o elzemli değildir. O işte neyi temel alıyorsun? Birden fazla şeyi temel alırsan şirke girersin. Tek bir şeyi temel alman lazım. Tek bir varlığı, tek bir yaratıcıyı ve onun getirdiği her tür hududu kabul etmek lazım. Onun verdiği fıtratı doğru alarak, kabul ederek gitmek gerekiyor. Temel dediğimiz şey bu. Dolayısıyla bunu hani insan için, varoluş için, diyelim ki ben inanmıyorum kardeşim diyen bile bir şeye inanmak zorunda. Hareket edemez, düşünemez. Bir varsaydığı bir şey vardır. Ya işte doğayı varsaymıştır. Ya tesadüfleri varsaymıştır. Ki altı çürüktür. Ya kendini bu konuda o kısmı kapatmıştır. Ama mutlaka ve mutlaka kapatsa bile üstüne inşa etti. Nasıl olsa bunda bir şey vardır diyeyim. Yani hani Kur'an diyor ya, düşünmezler sefihler, görmezler işitmezler. Aslında akletmemek buna denir. Yoksa gördüğünde herkesin bir şeye inandığını görürsün. Ama doğru şeye inanmak önemli. O inancı doğru bir temele oturtmak ve o temeli berraklaştırmak. Tek bir imana, tek bir ilaha, vahid olan tek bir ilaha o temeli oturtursan, üzerine istersen 100 trilyon kat çık artık. Çıkarsın, zirveye çıkarsın ama o temel sağlam olmalı, o üstü taşımalı, çelişmemeli sonraki katlarda. Altta koyduğun o varsayımın içerisinde şeyler varsa böyle ne çelişkili olabilir. Mesela Allah bu işe kaçma. Allah ona da mı bakacak canım? Tövbe estağfurullah. Diyenler var mesela. Niye sen mi tayin ediyorsun onun ne yapacağını? Diyor ki bir yaprak bile düşmez onun izni olmadan. Her şeye bakıyor. Her şeye bakıyor derken o hay ve kayyum. Her şeyin yönetimi onun elinde zaten. Sen Rabbini ne zannediyorsun? Dolayısıyla hani o temelde sadece ve sadece aslında her tür yetkiye, her tür otoriteye, her tür mükemmelliğe layık olan bir Rab sana bir imkan sunmuş, bir vahiyle lütufta bulunmuş. Ola ki fark etmeyebilirsin. Ola ki hani bana hiçbir uyarıcı gelmedi, Rabbim niye beni uyarmadın demeyesin diye bunu gönderiyor. Bir bak. Kendin için senin inanman inanmaman Allah'ı ne etkilesin? Kendin için aklını kullan. Dolayısıyla inanmak elzem. İnanıyorsun zaten ama neye inandığını tabii onu seçimi sana bağlı. Bir ihtiyaç inanma ve bunun için Rabbimiz bize belli melekeler vermiş. İşte ebsar vermiş, sem'i vermiş. Yani işitmeyi, görmeyi ve hissetmeyi, Fuat'ı vermiş. Ve biz bunlara bakarak bir karar veriyoruz. Ve verdiğimiz kararda da ister küfrediyoruz, ister şükrediyoruz. Diyor ki ayette, üç yerde aynı şekilde gelir. Odur size inşa eden ebsar-ı sem'i, Fuat'ı. Hala mı şükretmeyeceksiniz? Ya da ne kadar az şükrediyorsunuz? Şükretmek demek zaten farkına varmak. olmak. Dolayısıyla inanç, hani bir kere belirledim, artık onun üzerine inşa edeceğim diyorum ama her seferinde temelim temiz mi kontrol etmem lazım. Sağlam mı kontrol etmem lazım. Sürekli check etmem lazım. Dolayısıyla inancın kendi içinde bir kalitesi de elbette var. Hatta bunun için sürekli o zikir, her daim sürekli anmak. Sürekli anmak dediğimiz şey aynı zamanda bellek işlevi. Doğru bir yerde miyim? Temiz mi? Yeniden yeniden. Allah muhafaza, farkında olmadan bir şirke de girebiliriz. Farkında olmadan hemen. Bunun için zaten Allah'ın esmaları bizim için ip, sağlam ipler. Niye? Çünkü hemen o iplerle kontrol edebiliriz, somutlaştırabiliriz. Örneğin bir şey oldu, hep şunun yüzünden dedik. Ya da hep benim başıma geliyor dedik. Aslında hemen altın açmalıyız. Yani dünyada başımıza gelen şeylerin Allah katındaki karşılığı neydi? Sınanmaysa sınanıyorum. Ki sınanacağım açlıkla, korkuyla, eksiklikle. Değilse kendi elimle de yapmış olabilirim. Farkında olmadan nefsimin bir arzusuna, hevasına uymuş olabilirim. Rabbim beni bununla terbiye ediyor olabilir. Yine de bakın hep söylüyorum. Dünyada yaşadığımız herhangi bir olumsuzluk, en beterinde düşünerek, sanmayın ki ceza, eğitim, yetişiyoruz, ahirete yetişiyoruz. Ahirette yüzümüzün akı olması adına yetişiyoruz. Hem ahirette hem dünyada kaybedenlerden olanlar ancak aptallardır, sefihlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu noktada inançlı insanın duruşu kendini sürekli kontrol eden, başkasını kontrol etmekten vazgeçendir. Akra'da

0: içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
1: İnanç akılla bulunur mu yoksa duygularla bulunabilecek bir şey midir?
2: Tabii akıllı nereye konumlandırıyoruz, duyguyu nereye konumlandırıyoruz'a göre cevaplandırmak lazım. Bir kere insanı, merkezleri var. Bir kere karar veren merkez akıldır. Bunun karargahı da kalptir. Kalp size onu verir. Ama kalp belli araçları kullanır karar verebilmek için, bağ kurabilmek için. Nedir? Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor, böyle oluyorsa nasıl sonuçlanıyor, niçin ve nasıl sorularının cevabını verecek araçlara ihtiyaç var. Bunlar da ne? Bizim organlarımız inşa edilen, biraz önce de söylemiştim. Dolayısıyla bunlara karar verirken bu işlem bir akletme işlemi. Akletmeyenler inancı bulamaz. Bulamaz yani. Ya da inancın o kalitesi olmaz. Karışık, temel, birden fazla ögelerle dolu olabilir. Orayı temizleyecek tek meyiz, ayırt eden bir akla ihtiyaç var. O yüzden inançta akıl çok değerli bir şey. Kesinlikle kabul ediyorum.
1: Duygular burada nerede devreye girer?
2: Şimdi duygu aslında insanın biraz nasıl diyeyim, hani muhalefet alanı bir bakma. Çünkü duygunun kaynağı nefs. Nefs kendine düşkündür. Nefs hırslıdır, nefs kıskançtır, nefs kendini özel sanmak ister, kibirlidir. Nefs korkularla doludur, kuruntuları vardır, nefs tembeldir. Şimdi bu dip duyguların ürettiği bir takım duygularla biz şeye gidiyoruz. Hangi duygudan bahsediyorsun bilmiyorum ama mesela...
1: Belki his desek daha mı?
2: Ama o his akılla alakalı, sezgi de diyorsun sen ona, o duygu değil. Duygu dediğimiz bizatihi yönetemedi. Mesela gözyaşını durdurabilir misin? Ya da çok komik gördüğün, çok mutlu olduğun bir anda pat diye başka bir sinirli bir ana geçebilir misin? Geçemezsin. Yani insanın aslında bir bakıma enerjisi duygularıdır ve duygular yönetir. Ve duygusuz hiçbir iş olmaz. Bizim duygu atımızdır ama yılları bizde olmazsa bizi uçurumdan bile yani götürmez, kendini düşkündür, her at uçurumdan atlamaz ama canı istediği yere gider. Bizim istediğimiz sırat-ı müstakimden çıkartabilir. Dolayısıyla sırat-ı müstakimde tutacak bir yollara ihtiyaç var ama atsız da gidemeyiz. Duygusuz olmaz, hiçbir şey duygusuz olmaz. O yüzden inancın duygu alanı vardır ama o duygu alanını sağlayacak. Mesela cennet ve cehennem niye sıkça tekrar edilir? Cennet sahneleri niye insanın en korkutucu ve en umutsuzluk, en karamsarlığı götüren bir şeydir de cennet sahneleri, dünyada eksikliğini yaşadığımız her şeyin verileceğini söyleyen sahnelerdir? Sizin o duygularınızı, atınızı cezbetmek içindir. Tabii. Çünkü nereden bakarsan bak, senin duygun seni korumak üzere kurgulanmış bir yapı. Ayrıcalıklı olmak istersin, sevilmek istersin, ihtiyaçlarını görürsün istersin, ne bileyim her türlü destek, yardım görmek istersin vesaire vesaire. Bunların kökeni işte duygular, duyguları. Şimdi bana bir duygu söyle, herhangi bir duygu söyle. Duygun hemen altında ben sana çok rahat şeyi söyleyebilirim. Tamamen seni ilgilendiren, egoizmin içerisinde yer alan, yani o kötülük anlamında söylemiyorum. Bu olmak zorunda. O esveli sefilinin katındaki dünyadaki magma gibi ben öyle değerlendiriyorum. Yani magma olmadan biz yeryüzünde yaşam olmazdı. O kayganlığı, o yakıcılığı yer çekimini oluşturuyor, o çekirdekteki mama. Onu ama yönetmek gerekiyor. Neyle yönetmek gerekiyor? Dağlarla yönetmek gerekiyor, zirvelerle yönetmek gerekiyor. Zirveler de bizim faziletlerimiz. Yani öfkenin olmadığı yerde sükunetin ne anlamı var? Korkunun olmadığı yerde cesaretin ne anlamı var? Ya da işte kibrin olmadığı yerde tevazuun ne anlamı var? Tabii ki kibire rağmen tevazuyu göstermek esastır. Esas olan odur. Yoksa o duygu sende yoksa zaten istediğin kadar ben mütevazıyım diyemezsin bile. Seni insanlar ay yazık bilen der bir de üstelik o mütevaziliğe.
0: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: İnancın kazancı nedir? Bize ne getirir inanmak?
2: Yani kazanç olarak her ne görüyorsanız onu getirir. Başarıysa başarı, felah getirir. İşte Fezül Azim dediği kurtuluş, büyük kurtuluş. Kazanç olarak mülk düşünüyorsanız mülkü getirir. Cennet bir mülktür. Başarı mutluluk olarak görüyorsanız, saadet olarak görüyorsanız kazanç onu getirir. İnanç, doğru inanç insanı kazandıran tek yoldur. Akıllı insan bunu görür zaten. Yoksa durduk yere görünüşte neden kendini bazı nimetlerden alıkoysun? Değil mi? Neden kendini sınırlar çizsin? Ve belli maruflar, belli münkerler belirlesin de ona göre kendini her daim emin kılsın. Keyfim geldi, yapmıyorum diyemesin. Neden? Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu kadar basit. İnsan bu kadar primitif bir haldir yani. Sonuçta hep hesap içinde yapar. Hasbilik bir katman yukarısıdır ama hesapla başlar tabii ki. Hesap yapacak. Kazanç olmasa ne diye onu şey yapsın? Tabii ki kazanç getirir. Getirmez mi? Hem de ne güzel bir kazanç getirir.
1: İnanan insan depresyona girer mi?
2: Yani depresyon belki çok modern bir kavram. İstersen şöyle diyelim. İnanan insan panikler mi? İnanan insan ümitsizliğe düşer mi? İnanan insan yaşamdan vazgeçer mi? İnanan insan şikayet eder mi? Hayır, etmez. Bunların hiçbiri. Bunların hepsi de depresyon özelliği. İşte bu umutsuzluk, karamsarlık, yaşamama isteği, hiçbir şeyi yapmada enerji bulamama. İnanan insan bunları yaşamaz ki. Dolayısıyla inanç aynı zamanda insanın diri olmasını sağlayan, hayat veren, ruhuna hayat veren de bir şeydir. Çünkü gittiğin yol bir ince uzun yol ve sonu da yok. Ebeden, halidin. Yani gittiğin neresiyse cehennemse cehennemde ebeden, cennetse cennette ebeden. Orada ölüm yok. Bilmiyoruz yani. Ebeden dediğine göre yani benim zaman hafızam bunu almıyor. Yani sonsuzluk işte o. Ya arıyorsan gelecek sonsuzluk mu? Gittiği yolun götürdüğü yer bitmeyecek bir yol. Ha, ölümden sonrası biraz senden çıkıyor. Ölüme kadar ama zaten en heyecanlı yer de orası değil mi? Ölüm meleğiyle karşılaşıncaya kadar o heyecanla, o gayretle, o tövbe haliyle her an, her an kendini düzelterek bir gideceğin durağa kavuşacağın zata. Çünkü eninde sonunda herkes dönüp dolaşacak, ona varacak. Heyecanla gitmek ve bu olumsuz duyguların ne anlamı var? Ne gereği var? Değil mi? Yani umutsuz. Diyelim ki bir şey oldu. Birden istedikleriniz olmadı. İşte o şey hani Peygamberimiz bile yaşamış. Terk etti zannetmiş kendisini. Ama ayet geliyor. Rab terk eder mi? Sen veçini döndükten sonra ona, onun veçini ararken döner mi? Mucib, el mucib. Her türlü size icabet eden, tabii ki nöbetçi memurumuz değil Rabbimiz bizim. Estağfurullah lazım. Ama Rab'le kurulan rabıtada, o bağda sana o olumsuz duygulara izin vermez. Vermez yani. Kalbine bir sıcaklık, bir güven duygusu gelir, oturur ki o güven duygusu senin kalbini şerh eder. Açar, genişletir. Nefes alma ihtiyacı bile duymazsın. Ama kalbi işte inkar edenlerin öyle diyor. Kalpleri daralır, sıkışır. Böyle nefes alamayacak gibi yukarı yukarı doğru çıkmak isterler. Hava almak isterler, hava bulamazlar. Düşünsene şeyi, tasavvuru. Nasıl tanımlamış? Müthiş bir metafor o. Hakikaten. Yani o gönlü açmanın, temizlemenin ve imanla çok yakından ilişkisi var. Ne güzel bir şey iman etmek. Allah herkese nasip etsin.
1: Amin. İnançla huzur arasındaki ilişki nedir?
2: Şüpheyle arasındaki ilişkinin tam zıttıdır.
1: Tam tersi.
2: Evet. İnanç varsa huzur vardır. Huzur dediğimiz şey mutluluk değil. Bu mutluluk günümüz modern insanın tipik bir şeyi. Mutluluğa

0: umutsuzluk. Bir sürü şey başına gelebilir. Ama bil ki onda ne umutlar, ne fırsatlar vardır. Her tehdit bir fırsattır diye Batılılar bugün ekol oluşturdular. SWOT analizi yapıyorlar birçok. Tehdit olsun ki fırsat çıksın oradan. Çünkü her değişim bir tehdit ama aynı zamanda bir fırsattır. Aynı zamanda huzur insanlara olumlu enerji veren demektir. Yani sabrı öneren, gücü öneren, destek olan. Ve bunu yaparken de asla çıkar gözetmeyen. O yüzden huzurlu insanların yanında olmak isteriz hep. Bize iyi gelir. Hiç konuşmasak da onun yanında otursak değil mi saatlerce. Ne kadar iyi gelir. O dursun, o orada dursun. Biz de onun yanında oturalım. Böyle bir şeydir huzur. O yüzden Allah sayılarını artırsın. Gerçek inançlı, huzurlu insanların sayılarını artırsın. İnşallah. Bize de o huzurdan nasip etsin.
1: Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Dişler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: اِذَا هَمَّ الْعَبْدُ اَنْ يَبْزُقَ فِي الْمَسْجِدِ اِطَّرَبَتْ اَرْكَانُهُ وَنْزَوَا كَمَا تَنْزَوِ الْجَلْدَةُ فِي النَّارِ فَاِنْهُ اِبْتَلَاءَهَا اَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْهُ اِسْنَيْنِ وَسَبْئِينَ دَاءً فَكَتَبَ لَهُ بِهَا اَلْفَيْ حَسَنَةً صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ بِمَا قَالَ اَوْكَمَا قَالَ. Hadis alimi Eddeylemi'nin Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnnel abde izâ hemmel abdü. Kul kalkıştığı zaman, gayret ettiği zaman, neye kalkıştığı zaman? En yabzuka fil mescid. Mescitte tükürmeye kalkıştığı zaman. İttarabet erkanuhu. Mescidin duvarları sallanır. Titremeye başlar. Kul mescide tükürecek diye. Duvarları, direkleri mescidin sallanmaya başlar, titremeye efendim başlar. Venzeva kema tenzevil celdetü finnar. Ateşin içine atılan bir derinin böyle kavrulup kuruyup kıvrıldığı gibi, kıvrılıp buruştuğu gibi buruşur mescid manevi bakımdan. Fein ve eğer bu tükürüğü gelen kişi tükürmez de iptela aha, ya mescide tükürmeyeyim diye tükürüğünü yutarsa, ahracallahu min hüsneyni ve sev'ine da'en, Allah onun içinden 72 hastalığı çıkarıp giderir. Ve ketebe lehu biha elfi hasenetin. Ve Allah ona 2 milyon hasene yazar. Elfey elfi hasene. Yani 2000 tane bin hasene. Ne ediyor? 2 milyon hasene yazar. Şimdi bu bizi biraz şaşırtan bir hadis-i şerif. Allah Allah. Mescide de tükürülür mü? Olur mu hiç öyle şey? Tükürülmez. Bizim mescitlerimiz halı kaplıdır. Tertemizdir. Ayakkabılarımızı çıkartır gireriz. Ayakkabılarımızı da şöyle birbirlerine kapatırız. Bazı titiz kardeşlerimiz, amcalarımız, hacı babalarımız vardır. Torbayla gelirler camiye. Torbaya koyarlar pabuçlarını. Tozu bile camiye dökülmesin diye. Camiye çok hürmet ederiz. Camide ciddiyetimizi çok iyi koruruz. Camiyi severiz, Allah'ın evi diye, ibadet ettiğimiz yer diye. Tükürmek ne kelime? Hiç öyle şey olur mu? Olmaz. Ama tarihin eski devirlerine gidecek olursa, Peygamber Efendimiz'in zamanına gidelim. Kurşun mu vardı, kubbe mi vardı, kemer mi vardı, duvar mı vardı? Duvar vardı ama hurma dallarını çit yapmışlardı, üstünü sıvamışlardı. Tavan vardı ama hurma yapraklarını örtmüşlerdi, gölgelik yapmışlardı. Yani çardak bizim bugünkü anlatabileceğimiz, o zamanki cami hakkında söyleyebileceğimiz çardak. Çardak gibi bir şeydi. Yani yan duvarları belki sıvanmış olan, çamurla sıvanmış olan. Yani böyle kaliteli sıva, boya, efendim çevresi vesaire. Nerede? Çok basit bir tarzda. Çünkü camileri süslememişler Müslümanlar. Bir de yani süslememeyi de özellikle şey yapmışlar. Süslemeyi bilmezler mi? O devirde San'a'da kilise yaptırmış Hristiyanlar, altınla kaplatmışlar. Süslemeyi bilmez mi? Herkes bilir. Süslenme çok eskiden beri var. İnsan onları altın, gümüş, süs, ziynet, onu çok eskiden beri biliyor insanlar. Süslemeyi bilmez miydi? Bilirdi. İsteseydi o gelen hayırların, sadakaların bir kısmını camiyi süslemeye vermez miydi? Verebilirdi. Ama vermemiş. Mescitleri sade yapmışlar. Süslememişler. Masraf yapmamışlar. Sade Allah'ın bir binası işte. Güzelliği nerede? Maneviyatında. İçinde ibadet edilmesinde. Süsünde, ziynetinde, kapısında, altınında, gümüşünde, mermerinde, nakışında değil. Oymasında, çıkmasında değil. Bir, böyle sadeydi mescitler. Mescitlerin süslenmesi insanların zahir perestliğinden olmuştur. Yani dışa önem veriyorlar. Sonradan sonra şey yapmıştır. İkincisi, mescidin zemini nasıldı? Nasıl olacak? Dışarıdaki arazi nasılsa onun devamıydı. Yani arazi bölünmüş çitle, çitle sıvanmış, dışarıdaki toprak neyse içerisinde topraktı. Ne yaparlardı bunlar? Allahu Ekber, mescidin içinde toprağa secde ederlerdi. Ne olacak? Eğer hurma liflerinden ördükleri bir hasır var da oraya koymuşlarsa, o zaman toprak olmaz üstleri başları. Ama eğer hasırsız bir yerde namaz kılmışlarsa toprak da olur. Tabii efendim alnına filan terliyse, sıcak tabii Suudi Arabistan, yapışabilirdi. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, yani Müslümanın namaz esnasında alnını, elini temizlemesi doğru olmaz topraklarda. Allah'ın huzurunda bu. Sonra yapsın o işi. Ameli kesir olur. Boş şeyle uğraşmak olur. Alnını temizleyecek. Elinin şeyini giderecek. Şakşuk şakşuk mescidin işi şeye gider yani. Şapultuya gider yani. Oradan anlıyoruz ki toprak veya biraz ileri bir şeyi hurma liflerinden yapılmış hasır filan olabilir. Tabii toprak ise, herhangi bir toprak, kum ise, biliyorsunuz meşhur bir hadisi şerif var. Duymuşsunuzdur ve ona da hayret etmişsinizdir. Bedevinin birisi gelmiş, bakalım bu yeni din ne? Bu peygamber nasıl bir insan? Bu İslam nasıl bir din? Gelmiş. Bedevi çölden gelmiş, bir şey yok. Efendim, uçkurunu çözmüş, köşeye çişini yapacak. Sahabe-i kiram, vay, seni edepsiz, parçalayacaklar. Yani dövmeye kalkmışlar. Tabii Peygamber Efendimiz buyurmuş, hayır dövmeyin. Çişini yaptıysa bile oraya su dökün, temizleyin, anlatın güzelce. Çünkü çok cahil bir kavme peygamber gitti. Peygamber Efendimiz onları adam etti, melek etti. Melek gibi güzel insanlar oldular. Evliyaullah oldular. Allah'ın en sevgili kulları oldular. Yumuşaklıkla. Yumuşak yumuşak, öğrete öğrete, her şeyi öğretti onlara. Tahareti öğretti, tırnak kesmeyi öğretti, efendim gusülü öğretti, abdesti öğretti, diş fırçalamayı öğretti. Koltuk altlarının kıllarını gidermeyi, kasıktaki kılları gidermeyi öğretti. Her şeyi öğretti. Pırıl pırıl bir ümmet meydana geldi. Efendimizin sünnet-i seniyyesiyle, gayret-i nebeviyyesiyle, efendim, hayır dövmeyin dedi, dövdürmedi. Ama biz işin bir de bu tarafından bakalım. Bedevicik niye gitti oraya küçük abdestini bozmaya kalktı? Sokak gibi gördü. Bir duvar gibi gördü. Kum diye gördü. Ondan yaptı yani. Oradan da o anlaşılır. Halı olsa halıya yapar mı? Böyle ev içi gibi ziynetli falan olsa yapar mı? Yapmaz. Demek ki aklın almayacağı kadar sadelik var. Peygamber Efendimiz'in zamanında mescitlerde çok sadelik var. Hatta Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani her şeyi o içindeki özel ortamında anlamaya çalışmak lazım. Bu devire getirirseniz anlaşılmaz. Balığı sudan çıkarttınız mı ölür. Çağı içinde, devri içinde, çevresi içinde anlayacaksınız, anlatacaksınız. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Men bena lillahi mesciden, kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah hepimize yapmayı nasip etsin." Allah da ona cennette bir köşk yapar. Cennette bir köşk bina eder Allah da ona. Ne güzel. Dediler ki, "Ya Resulallah, sahabe-i kiram, nasıl insanlar? Peştemali varsa gömleği yok. Efendim, gömleği varsa pabucu yok. Kurması varsa katığı yok insanlarda. Fukara, maddeten fukara, maneviyat bakımından hepsi padişah. Yoksul. Ya Resulallah," dediler, "hani şu yolların kenarlarında namaz kılınsın diye dallar dikilip de çardak yapılmış namazgahlar, onlar da bu hükme dahil midir?" "Evet, dahildir," buyurdu Peygamber Efendimiz. Ne mutlu. Onun için diyorum ben, yani bir talebe bile şimdi bir mescit yapabilir. Gider, karayollarının kenarında bir yerde durur. Tamam, cennetteki köşkü kazanacak fırsatı yakaladım. 4 tane direk, üstüne 8 tane dal, efendim üstüne bir gölgelik, efendim burası namazgah. Ne oldu? İşte Peygamber Efendimiz'e sordukları şey oldu işte. Yolların kenarlarındaki çardaklar, namazgahlar da, basit şeyler de, efendim onlar da cennette böyle köşk kazanmaya sebep olur mu? Olur. Evet olur. Allah'ın lütfu çok. Sen Allah'ın rızası için bir kulübecik bile yapsan, çardakçık bile yapsan Allah sana cennette bir köşk verecek. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Hem de dedi Peygamber Efendimiz, o mescitlerin süprüntüleri huri kızlarının mehirleridir. Yani ne demek? Yani öyle bir çardağa, öyle bir namazgaha girdiğin zaman tozlanmıştır, yapraklar dökülmüştür yukarıdan, efendim vesaire. Eğer eline süpürecek bir şey alıp süpürüp tozlarını bir yere toplasan temizleyiversen orayı. Çakılı vardır. Belki tozu, kiri yoktur da, yaprağı yoktur da çakılı vardır. Batar insanın dizine, efendim ayağına filan. Onları şöyle süpürüversen, onların süprüntüleri bile huri kızlarının mehirleridir. Mücevher olacak yani demek. Allah onu mücevhere döndürecek demek ki ahirette. Kadir mi? Amenna sözü. Her şeye kadir. Huri kızlarının mehirleridir dedi. Buradan da anlıyoruz ki süpürülebilen, örtüsü olmayan sade yapılardı. Tabii o zavallı bedevicik cahilliğinden gidip kenarında ihtiyacını gidermek istediği gibi birisi de filan dediği zaman tükürmek de isteyebilir. Takılır boğazına filan. Dur bakalım, eyvah haktu diye bir şey yapacak mı filan. O zaman şey, duvarları mescidin titrer diyor Peygamber. Istırap. Yani ıstırap demek, ıstırap duyar demek ama titremek demek yani. Azanın ıstırabı titremesi demek. Yani mescidin duvarları titriyor. Dur bakalım bu bana saygısızlık gösterip tükürecek mi acaba diye titrer. Büzülür, ezilir. Şey gibi. Derinin sıcağı görmüş, derinin, ateşteki derinin ezilip büzüldüğü gibi. Nasıl böyle kıvrılır, sertleşir. Böyle onun gibi. Mescid üzülüyor. Hocam mescidin canı var mı? Şuuru var mı? Siniri var mı? Beyni var mı? Bak o senin ve benim mantığım. Peygamber Efendimiz bir hurma kütüğünün üzerinde hutbe okuyordu da dediler ki hurma kütüğü olmasın, üç basamaklı bir minber yapalım. Marangozun bir tanesi Peygamber Efendimiz'e sevgisinden bir şey yaptı oraya, minbercik yaptı. Kütüğü de aldılar, öbür tarafa koydular. Kütükten bir ses ağlıyor. Neden? Resulullah Efendimiz benim üzerime çıkıp da hutbeyi öyle okurdu, şimdi ben ondan mahrum kaldım diye ağlıyor kütük. Peygamber Efendimiz minberden indi, o kütüğün yanına gitti, elini onun üstüne koydu, o zaman geçti sesi. O zamana kadar devam etti. Herkes biliyor bunu. Onun için gezdiğin yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Dediği gibi şairin, etrafındaki taşı taş sanma. Efendim, kayayı kaya sanma, ağacı ağaç sanma. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahu. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Her şey tesbihte. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Tesbihe devam ediyor. Muzari sigası, istimrar sigası, yusebbih, sebbaha sigası da var. Sebbaha lillahi, Allah'a tesbih etti. Mahfis semavati vel ard, yerdeki gökteki her şey Allah'a tesbih etti. Bu da var. Yusebbihu lillahi, tesbih ediyor sigası da var. Etmekte sigası da var. Ve inni şeyin illa yusebbihu yandı. Hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur ki Allah'ı zikru tesbih etmesin. Velakin la tefkahune tesbihahu. Siz insanoğlular onların tesbihini sezemezsiniz. Kavrayamazsınız. Anlayamazsınız. Tesbihi var ama siz anlayamazsınız. Demek ki hayat dediğimiz şey, demek ki varlık dediğimiz şeylerin bizim bilmediğimiz, yani bugünkü bizim ilim tasniflerine göre cansızlar, canlılar, hayvanlar, ne bitkiler, hayvanlar vesaire gibi taksimlerin ötesinde daha başka şeyler var. Başka şey, sırlar var. Anlayan anlıyor, anlamayan şaşırıp kalıyor. Ne yapalım? Anlarsa anlar, söyleyen Allah, söyleyen Resulullah. Yani anlasana bir adam, Allah söylüyor. Celle Celaluhu. Resulullah söylüyor. Ya Allah söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de. Abdülahad-ı Nuri Hazretlerine, Eyüp'teki. Soruyorlar, hocam, şeyh, Evliyaullah'ın büyüklerinden. Hocam diyorlar, bu her şey Allah'ı tesbih edermiş. Nasıl? Lisan-ı hal ile mi tesbih eder? Lisan-ı hal ile tesbih eder desen herkes itiraz edemez. Çünkü insan durduğu zaman bile, mesela böyle duruyorsun. Ha, bu bir şey istiyor. Konuşmuyor ama lisan-ı hal ile bir şey istediği belli. Veya gülüyorsun, ha seviniyor. Lisan-ı halden anlıyorsun. Veya üzgün, anlıyorsun. Yani haliyle, halinden seziyorsun. Lisan-ı hali herkes anlar. Lisan-ı hal ile tesbih ediyor. Yok diyor Abdülahad-ı Nur Hazretleri. Sübhanallah der yahu. Bayağı söyler. Ama anlayan anlıyor. Bayağı söyler diyor ve ispat ediyor. Padişahın huzurunda münakaşa ediyorlar öbür alimlerle. Lisan-ı hal ile midir? Lisan-ı kal ile midir? Lisan-ı kal iledir diyor. Evliyaullah perdesi açık gözünden biliyor. Bayağı Allah der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olduğu zaman, olmasından az evvelki zamanlarda nereden geçerse etrafındaki kayalar, ağaçlar kendisine Esselamu aleyke ya Resulallah derdi ve duyardı. Şaşırırdı. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Resulallah. Dağlar, taşlar selamlıyor. Onu duyan duyuyor. Peygamber Efendimiz duyuyor. Evliyaullah duyuyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Tesbih ediyor diyor. Demek ki duymayan da kusur. Duyurmayan Allah'a yalvarsın. Ne yapalım? Ya Rabbi, ben duyamıyorum bu tesbihleri, duyur bana desin. İsterse duyurur Allah, ona da duyurur. Mescidin duvarları titremeye başlıyor, kırışıp büzülüyor, acaba tükürecek mi? Adam insafa geldi, anladı oranın ibadethane olduğunu, yapmaması lazım. Toprak ama...

0: sokaktaki toprak gibi ama burasının hudutları çevrilmiş, burada namaz kılınıyor. Mescit burası. Yuttu. Yuttu. Balgam. Kolay yutulur mu? Yutulmaz. İnsan midesi bulanıyor. Ama niçin yuttu? Mescide saygısızlık olmasın diye. Fedakarlık yaptı yani. Çok büyük bir fedakarlık yaptı, yuttu. O zaman 72 tane derdini Allah'ın hastalığına şifa verir. Sen misin benim ibadet yerime böyle sevgi ve saygı gösteren? Ben de seni şifaya beyledim diye şifa verir. Ve ona 2 milyon hasene yazar. 2 milyon hasene az değil, büyük rakam, büyük sermaye. Biz ne yapacağız? Keşke mescitlerimiz toprak olsaydı da tükürcük gibi olsaydık da tükürmeseydik, yutsaydık. Öyle yapma sen de. Sen de mescide senin yapabileceğin şekilde saygı göster. Sen de böyle teke gibi kokan ayaklarına gelip basma halının üstüne. Çalışıyor yaz gününde. Maşallah top gibi de sağlam. Ayakları da pınar gibi ter çıkartıyor. Efendim yün çorabı da ıslanıyor. Onu da çıkartmaya üşeniyor, çıkartmıyor. Veya çıkartıyor. Çadırvanda abdestini alıyor. Tertemiz ayağının üstüne leş gibi çorabı giyiyor. Lap lap lap bastığı yerde böyle ıslak ıslak izler. Ta ön tarafa kadar gidiyor. Şimdi Allahu Ekber. Namaza bir yatıyorsun. Allah! Aman ya Rabbi! Sen bana sabır ver ya Rabbi! Bayılacağım ama hele bayılmayayım dur filan. Neden? Adam kirli çorabında ne basıyorsun? Bembeyaz olsa orası göreceksin. Halı olduğundan anlamıyorsun. Tertemiz yıka, kağıt mendile kurula veya dışarıda takım ya da biraz bekle kurula. Ondan sonra tertemiz ayakla. Ya çorapları pabucun içine sok, orada dursun ya, sonra giy. Çorapsız da pabuç giyilmiyor, denedim. Çorapsız pabuç giydiğin zaman olmuyor. Çorabın fonksiyonu var, işe yarıyor. Çorap pabuçla şey arasında, ayak arasında conta vazifesi görüyor. Contasız şeyler olmuyor biliyorsunuz makinelerde. Conta vazifesi görüyor, iyi. Birkaç defa çorapsız giyeyim dedim, hiç rahat olmadı. Çorap giyilecek ama tabii sıhhi çorap giyilecek. Çorabı yıkayacaksın, ne olur. Bugünkü çorabı bugün giyersin, akşam yıkarsın. Ben bile yıkıyorum koca sakalımla. Kaç tane şey yıkıyorum. Yani yıkamayı bana bıraktıklarından değil, ne olacak? Hop yıkıyorsun, asıveriyorsun. Ertesi gün kupkuru, mis gibi sabun kokulu öyle giyiyorsun. Yok, bugün yıkamam, yarın da yıkamam, öbür gün de yıkamam. Ne yapacaksın? Bir hafta geçecek, 10 gün geçecek, cemaati bayıltacaksın orada. İçeri bir girdiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun, sağa sola serilenler, bayılanlar mı olsun yani? Biz de camiye saygı bir iyi böyle gösterelim. Konuşmayarak gösterelim. Caminin içinde ibadetimiz güzel yaparak gösterelim vesaire. Yani insan düşündü mü adabın inceliklerinin çeşitlerini bulabilir muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu kendisinin ibadethanesine muhabbet edilmesini, hürmet edilmesini, riayet edilmesini, dikkat edilmesini seviyor. Anlıyoruz ki seviyor. O halde biz de burası benim Rabbimin ibadetgahı diyerek konuşmamıza, hareketimize, davranışımıza, girişimize, çıkışımıza dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile ayağımızı atalım. Giriş duası var, çıkış duası var. Allahümme iftah lena evvabe rahmetike ve sallu ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellim diye böyle duaları var. Girerken sağıyla, ayağıyla girecek filan diye. Oturacak. Kimseyi üzmeyecek. Yan yana oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Nasılsın, iyi misin? Ya bir haftadır göremedim seni, nerelerdesin? Ben de burada namaz kılıyorum. Haftaya gidiyor aklım, şeye gidiyor. Onlar yüksek sesle konuştukça ne oldu, senedi ödedin mi, ödemedin mi, bilmem ne. Caminin içinde ötekiler rahatsız oluyor. Veya Kur'an-ı Kerim okuyor. Yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyor. İyi güzel, oku da biraz hafif oku. Benim de başka işim var. Ben de başka şey okuyacağım. Benim de bir mecburiyetim var. Etrafı taciz edecek. Tabii Kur'an'dan taciz olmaz insan. O zaman bırakıyorsun. O kardeşin okuduğunu dinliyorsun tabii de. Ama herkese saygılı olmak başka. Temizliğe riayet etmek başka. Efendim vesaire. Dikkat edelim inşallah Rabbimizin ibadethanesine. Rabbimizin ihsanına ermek için.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kulu eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
4: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil Cebarut ve'l Melekut ve'l Kibriya ve'l Azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sem'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'adik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığın dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında

0: beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma se'aleke minhu nebiyyuke Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aze minhu nebiyyuke Muhammed. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda denizdeki çeken akıntı tehlikesinden ve bu tehlikeden nasıl korunacağımızdan söz edeceğiz. Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike çeken akıntı nedir ve bu akıntıdan kurtulmak için neler yapılmalı? Çeken akıntılar deniz dip yapısının topuk dalyan topuk, bir başka ifadeyle kum tepeciği, yarık kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı havalarda topuklarda yani kum tepelerinde kırılan dalgaların çukurluk bölgelerinde geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü olabilir. Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine bu akıntılar insanları dibe çekmezler. Akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönme çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmekte. Çeken akıntı nasıl tespit edilir? Denizin belli bir bölgesinde su rengi diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa, sanki bir kanal boyunca devam eden, birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa, düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa, kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa, o bölgede çeken akıntı görülme riski yüksektir. Çeken akıntıya ilişkin, akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulmaya çalışın. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin uyarıları yapılıyor. Denizlerdeki boğulmaların çoğunluğunun çeken akıntı kaynaklı olduğu aktarılırken, çeken akıntının her yıl yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi atlatmasına ya da hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekiliyor. Çeken akıntının Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerindeki yüzücüleri tehdit ettiğine vurgu yapılan bir açıklamada, çeken akıntı özellikle güçlü kuzey rüzgarları estiğinde meydana geliyor. Fırtınalı havalarda deniz dibinde oluşan kum tanecikleri sahile dalgalarla ulaşan suyu geri çekilme esnasında dar bir boğazdan geçmeye zorlar. Bu esnada sahilden aşağı doğru çekilen suda güçlü bir akıntı oluşur. Değerlendirmesi yapılıyor. Akıntının ortalama hızının saatte 5 ila 10 kilometre olduğuna işaret edilirken şu bilgiler var. Bu akıntı denize doğru devam eder ve sahile çok açık olmayan bir noktada sona erer. Deniz içerisinde elini kaldıran birini gördüğünüzde bu kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilin ve kişiyi sakin olması konusunda uyararak derhal can kurtaran çağırın. Can kurtaran yoksa can simidi, halat ve benzeri deniz malzemeleri atarak yardım edin. Dalgalı havalarda denize girilmemesi uyarısında bulunulan bir açıklamada, denize girmek için can kurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve kumsalları tercih etmeye çalışın. Çocuklarınızın tek başlarına denize gitmelerine müsaade etmeyin. Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor. Çeken akıntı durumunda öncelikle sakin kalmak mümkün mertebe, akıntı zayıfladığında sahile değil yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışarak, elinizi kaldırarak yardım isteyin şeklinde önemli hatırlatmalar yapılıyor uzmanlarca. Bu önemli hatırlatmalar ve bilgilerle programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Magic.

0: şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.
1: Akra, akra, akra, akra.
2: Allahümme bika.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına, gönderdiğin Resulüne.
1: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
2: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programında birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: İyisiniz inşallah.
3: Hamdolsun.
2: Allah iyilikler versin. Evet, bugün Esma'dan Yansımalar'da yeni bir ismi öğreneceğiz.
3: Evet.
2: Gaffar ismini. Bağışlaması hiç bitmeyen demiştiniz.
3: Evet, sınırsız bağışlayan.
2: Daha geniş anlamıyla biz Gaffar ismini nasıl yorumlamalıyız, nasıl anlamalıyız hocam?
3: Aslında ilk haftalarda işlediğimiz isimlerden bir tanesi El Gafur'du ve orada aynı kökten türemiş ve aynı aslında anlamı taşıyan bir isimdir El Gafur, bağışlayan. Ve orada bahsetmiştik, hataları, insanın hata yapmasından dolayı hatasıyla gelişmesini sağlayan bir yaratılışı var ve onun üzerine bina etmiştik. Ancak El Gafur isminden farkı, El Gaffar ismi sınırsız bağışlı, yani bağışlamasının bir sınırı olmayan, bağışlamaktan bıkmayan, tekrarlanan hataları bile bağışlayan ve aziz, zaten aziz ismiyle birlikte kullanılır ve onun gücünün, düşünsenize, bir şeyi bağışlamanız için o bir şey üzerinde hüküm sahibi olmanız lazım. Yani şeyiniz olmalı, gücünüz olmalı, daha fazla şeyin. Mesela bir öğrenciyi öğretmen bağışlar,
2: evet.
3: Bir yavruyu annesi. Yani sonuçta hep bizi tezahürleri noktasında baktığımızda bağışlayanın en azından şeyi taşıması gerekiyor orada oluşan. Çünkü Gaffar isminde de, Gafur isminde de bir şeyin olması gerekiyor. Olması gereken bir şeyin ya yapılmamış olması ya da yapılmaması gereken bir şeyin yapılmış olması durumunda oluşan bir bozukluk. Bunun düzeltilmiş halidir aslında.
2: Evet.
3: Düzeltme halidir. Ve eğer öyle olmasaydı zaten biz de gelişemezdik. Biz de öğrenemezdik. Öğrenmenin esasıdır aslında. Ve de tabii bağışlamayı sağlayan zatın Rabbimiz kendisiyken, ama bağışlanmayı dilemeyi de bizden ister. Çünkü şöyle bir şey vardır. Siz hata yaptığınızı anladığınız anda başlar bu süreç. Eğer siz hata yaptığınızı anlamaz iseniz ve o hatada ısrar ederseniz, bu ismin tecellisi size uğramaz. Uğraması için sizin, Rabbim ben hata yaptım ya da bilmeden yaptığım hataları da sen bağışla, estağfurullah el azim derken, biz o bağışlanmayı dilerken ki şeyde, ayetlerde gelen bağışlanma emirleri öyle zor durumlarda gelmemiştir. Fetih zamanında gelmiştir mesela, güçlüyken. Şimdi sana artık istiğfar et, Allah'a yönel, tövbe et emri gelmiştir. Dolayısıyla tövbe etmek, istiğfar dilemek bizim olası düşebileceğimiz yanlışlar zamanında da en çok lazımdır. İlla ki bir yanlış yapmış olmamız gerekmez. Yanlış yapma ihtimalimizin olduğu zamanlar, örneğin bir şeyden çok mutlu olduk, benim yüzümden dediğimiz an gaflete düşmüş oluruz. Oysa estağfurullah elazım. Mesela şeyi bir ibadete çıkarken, işte namaza dururken, güzel bir işe başlarken,
2: evet,
3: hep estağfurullah, yani büyüklerimizin bize öğrettiği terbiye değil midir? Estağfurullah başlamak. Niye? Estağfurullah bağışlanmayı dilemek demektir. Dolayısıyla bağışlayıcılığı çok yüksek olan ve hiç bitmeyen bir Rab'le, Rabbin düzeni içerisinde kulluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zaten bu programın esası başlarken şuydu. Bunu sıklıkla dile getiriyorum. Hatırlarsınız, sizinle birlikte başlamıştık ideal iletişimde.
2: Evet.
3: Birçok sorular ve sorunlar yaşanıyor.

0: düşünüyordu. Ve o soru ve sorunların ana kaynağında aslında soru olarak değil de sorun olarak getirilen şeylerin sorun değil, sadece yanlış anlama ya da doğru çerçeveden bakmamaktan kaynaklandı. Hatta şöyle diyebiliriz, doğru esmayı tanımamaktan, Rabbimizi tanımamaktan kaynaklı yanlış bakışlardan olduğunu keşfedince böyle bir programa giriştik. Doğrusu ben de memnunum bu programdan, çünkü bana da çok şey katıyor. Bir kere özellikle şunu bilmek gerekiyor. Bizdeki tezahürlerini anlıyoruz zaten. Bu bir esma programı değil. Bu bir ilahiyat programı değil. Bu bizim hayatımızda bir anne olarak, bir öğretmen olarak, bir komşu olarak çevremizde hata yapıldığında, ki yapılması muhtemeldir ki hata insana mahsustur. Eyvah. Ki hata olarak kabul edildiği andan itibaren eğitim sürecine sokmuştur bizi. Dolayısıyla hatasını görmüş bir çocuğundan daha güzel kim onu terbiye edebilir? O yüzden çocukları yargılamak yerine ya da etrafımızdaki o eşimizi, çocuğumuzu, öğrencimizi yargılamak yerine onun hatasını kendi kendine keşfetmesini sağlayıcı düzenler oluşturmamız gerekir. El Gaffar isminin bizdeki tezahürü bu olmalıdır. Yani düşünsenize, kendi nitelikleri, ki en güzel nitelikler onundur, Esma-ül Hüsna diyoruz, evet. Ve o güzel nitelikleri hiçbir zorlayıcılığı yokken, hiç kimse o bir anlamda hani bize iyi görünmek, bize iyi olmak anlamında değildir. O Rab olduğu için, o ilah olduğu için ve ondan başka ilah olmadığı için kendi nitelikleri en güzel niteliklerdir. Ve biz o en güzel nitelikler ondaysa biz de ondan feyizlenmek isteriz. Biz de kulluğumuzu o Rabken, Allah'ken o, biz de kulken onun o ışığından yararlanalım istiyoruz. Evet. Ve o kadar güçlü ve o kadar muktedir ve her dilediğini istediği şekilde yapabilmeye muktedirken, hatasını anlamış kullarına karşı gaffar oluşu, bizim de kendi en azından cüz'i irademizi kullandığımız durumlarda o Gaffar isminin tecellisinden esinlenmek ne kadar çok işe yarayacak biliyor musunuz? Bir kere size sükunet getirecek. Acele etmeyeceksiniz. İkincisi, hani şey vardır, bilir misiniz? Böyle yaşını başını almış büyükler çok hoşgörülü gelir insanlara. Sen de hiçbir şeye kızmıyorsun filan denilir. Mesela işte büyük nine var evde. Hı hı. Anneanne var, torun var. Anneannenin torunu var. Yani dört nesil bir arada. Dördüncü nesil çocuk sorun yapınca mesela büyük nine diyor ki, yapmaz annesi, o bir daha yapmaz. Büyünce yapmayacaktır der mesela. Çünkü o bir nesil büyütmüştür.
1: Kemal'in tezahürüdür, olgunluğun göstergesi.
0: Çünkü biliyor. Yani hataların aslında o zannedildiği gibi çok böyle büyük dehşet, hani bir anne çocuğuna hata yaptığında niye kızar? Aslında kendisi için, tabii kendisi için kızıyorsa orada zulüm var. Onu bir kere düzeltelim. Yani o gayz oluyor ki o gayzı Rabbimiz sevmez. Yani kendi nefsinden dolayı öfkesi kabaran demektir gayz sahibi. Ama gazap var ki, gazap kişinin kendisine yaptığı zulümlere duyulan öfkedir. Yani kendine yaptığı bir kötülük vardır. O kötülükten dolayı ona öfkelenirsin. Allah'ın sana verdiği bunu, bu şeyi, nimeti nasıl görmezden gelirsin gibi mesela. Dolayısıyla biz bu anlamda o şeyimizi yaparken bazen tabii ölçüyü kaçırıyoruz. Oysa bilsek ki o yapılan hata bir bakıma ya da yapılma ihtimalini bilinmesi bile bir anlamda Gaffar isminin bizdeki rahatlatıcılığı sağlayacak demektir bir anlamda. Ben doğrusu şöyle bir şey de yaşansın istemem. Hani Kur'an'da der, aldatıcı seni Allah'ın merhametiyle aldatmasın. Bu hani daha vaktim var diyenler için. Yani hata yaptığını fark etmeyenler içindir aslında. Ama şöyle düşünün, hata yaptığını fark etmiş bir kişinin edebi, arı, utancı ya da hani o yüzünün düştüğü hal, o haldir aslında Gaffar isminin tezahürü. Çünkü düşünsenize, hiç bağışlanma dilemiyorsunuz. Çünkü kendinizi hatasız görüyorsunuz. Kendinizi müstekbir görüyorsunuz. Hatadan beri görüyorsunuz. Tövbe aşağı. Böyle bir şeyin Gaffar isminin tezahürü olabilir mi? Zaten sen öyle bir beklenti dediysen, ama düşünsenize, günde en az 70 kere istiğfar eden bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hiçbir kendinde bile isteği hiçbir şey yapmadığını bildiğimiz ve rol model, güzel örnek dediği, Kur'an'ın evet, güzel örnek dediği insan bağışlanma diliyor. O haldir zaten Gaffar ismine mazhar olmak. Yani bir şey yapman gerekmiyor. İlla bir hata yapmış olman gerekmiyor, ama her an hatayı yapabilme endişesiyle sürekli Allah'ın huzurunda estağfurullah edebini almak.
1: Kulluğumuzu hatırlama duygusu diyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Her yani hatta fakir olma duygusu. Çünkü gani olan Allah'tır. Fukara olan bizizdir. Yani ihtiyaç sahibiyizdir biz. İhtiyaç sahipliği değildir aynı zamanda acziyetin getirdiği hata yapma. Çünkü gaflet içinde düşme ihtimalimiz vardır. Tamam, cahillik bir şey olabilir, bile isteye yapılan bir durum olabilir, ama gaflet bir anlık gafil kalma halidir. Onun için de Allah'a sığınırız gafletimizden ve bu gaflet halinin en azından aydınlatmasını sağlayan bir unsurdur o bağışlanma dileği.
1: Evet. Gaffar ismi de Aziz ismiyle beraber geliyor dediniz. Aziz ismi de yüceliği, ululuğu, büyüklüğü ifade ediyor, yani bizim için yenilmezliği. Dolayısıyla Aziz'in zıttı da acizlik. Biz her daim aciz olduğumuzu unutmayacağız, hatırlayacağız ve yine Gaffar'a sığınacağız. Yine siz ifade ettiniz aslında sınırsız bağışlayan. Bu da bizim için çok önemli. Mübalağa sigasıyla geliyor Gaffar.
0: Tabii. Hiç bitmeyen, hiç bitmeyen demek.
1: Burada bize yine bir müjde de var diyebilir miyiz? Çünkü ümidimiz de bu zaman hiç bitmeyeceğiz. Biz kuluz. Her daim hataya müsaitiz. Tekrar tekrar bağışlanmaya açık bir kapı var.
0: Peki zaten bir ismin hem El-Gafur'la gelmesi hem El-Gaffar olarak gelmesinin esaslarından bir tanesi de bu. Çünkü düşünsenize, o garantiyi almasak, o şeyi onda görmesek, o kapının açıklığını, tövbe yönelen için şeydir, yönelmek demektir zaten. Şöyledir, gittiğiniz yolda tıkanma halinizdir hatayı keşfetmek. O, yani onun bir duvar ve yanlışlık olduğunu keşfettiğiniz an doğru açık yol hangisiyse oraya yönelmek demektir tövbe zaten. Önce istiğfar edersiniz, sonra yönelirsiniz. Bağışlanma, yani o şeyin bu ruh hali olarak düşünün. Örneğin bir şeyin sizdeki keşfedişiniz ve sizdeki o ben kendime zulmettim dediğiniz o noktaki hali nedir biliyor musunuz? Allah'ım bana fırsat verir misin? Ve fırsat verirsen ben bir daha yapmayacağım demektir. O bir daha yapmayacağım noktasındaki güveni kim verir? Hangi isim verir? Tabii ki El-Gaffar ismi verir. Yoksa onu belki daha önce de yaptın.
1: Evet.
0: Ki şöyle bir şey vardır. Bazı alışkanlıklar, ki alışkanlık öyledir, kolaylıkla değiştirilemez. Kıdem kıdem gider ve pat diye değiştirmeye kalksanız bile sıkıntı yaşarsınız. Onun için tedricen değişir insanoğlu.
1: Peyderpey.
0: Tabii. Hatta kolaydan başlanır. Küçükten başlanır. ve somuttan başlanır. Bu eğitimde de ilkedir. Mesela bir şeyi işte hiç kitap okumamış bir kişi günde 100 sayfa okuyacağım deyip bir karar alırsa yapamaz. Takla atar ve hani günde 2 sayfa okuyorsa bile okumaz hale gelebilir. O yüzden biz hedef koyarken az, somut ve kolaydan başlamayı yaptıkça oturur çünkü. Şey, Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi'nde onu söyler. Neden o tek seferde inmedi diye soruyorlar. De ki biz senin kalbine sabit etmek, sabitlemek için onu sürece bağlı olarak indirdik. Doğrudur. Çünkü zamanla oturdukça, biniştikçe, yerleştikçe ötekiler. Dikkat edin, Mekki ayetlerle medeni ayetlerin hem içerik hem de beklenti hem de yaptırma noktasında farklılığı, yapısal bir farklılığı vardır. Mekke'de daha çok tasavvur inşa edilir, duruş inşa edilir. Mesela en çok sabır, onları rahat bırak, sen kendine bak, boş ver onları. İşte Allah tasavvuru ve esmaların sıklıkla, özellikle Mekki surelerindeki esmaların yapısıyla medeni surelerdeki esmaların yapısının da farklı olduğunu görürsünüz. Bu da şunu getirir. Bir şeyin zamanla ve kazanıla kazanıla oturması, o şeyin işte hani bir kere karar verdim, yapmayacağım dedim ya da yapacağım dedim. Hani Allah'ın istediği bir şey yapmaya karar verdim ve yapamadım. Yapamamıştık, artık bitti, geri dönülemez noktada değil, tam tersine bir daha denemek. Bir daha denemek. İşte o her bir dahaki kısım El-Gaffar'a mümkün.
1: Ümit oldukça o denemeler bitmiyor.
0: Ve de ölünceye kadar El-Gaffar ismini her daim yanımızda taşımak. El-Gaffar ismi benim hata yapma olasılığıma karşı garantim. Anlatabiliyor muyum? Yani hata yapmam gerekmiyor. Hata yapma ihtimalime karşı o. Dolayısıyla benim Rabbimle olan ilişkimde bu. Biz daha çok şeye de bakıyoruz. Çevremle ilişkime de bakıyoruz. Bazen öyle şeyler oluyor ki hadsizlikler. Bazen tabii adaletsizliklere müdahillik şart. Kayırıcılık yasaktır Müslümanlıkta. Kayırıcılık şey değildir, bağışlayıcılık değildir. Bunu özellikle belirtmek isterim.
1: Taraftarlık.
0: Evet, taraftarlık anlamında. Yani birinin hakkını yiyenin, o hak yiyene bağışlayıcı davranılmaz. O hak yiyen özür dilerse, ben hak yedim, pişmanım derse ancak o zaman o bağışlayıcılığınızı kullanabilirsiniz. Ama inatla hayır ben yanlış yapmıyorum diyene siz bağışlayıcı olamazsınız.
1: O zaten zaman zulüm yapmış olur
0: tabii,
1: muyuz?
0: Tabii zulme girer ki bizim esas görevimiz zaten Allah bize siz gafar olun demiyor zaten. Gafar olan kendisi. Biz o ismin şeyini hayatımızdaki karşılığını ortaya koyabilmek ve o Gaffar ismiyle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani o bilmiyor. Onun hatasını, kendi hatasını anlayabilecek duruma getirmek. Buradaki şey çok önemli. Her esmanın bir anahtarı vardır. Gaffar isminin anahtarı da insanın hata yapma olasılığını veya hata yapma anını kendisi bilincine, idrakine çıkartma yeridir. Söylüyorum ya, hata yaptığını fark eden bir insan ancak bu isme mazhar olur. Onun için de bana düşen, çevremde, ben dahil, kendim dahil olmak üzere her an o gaflet ya da hata yapma olasılığına karşı garanti olarak bu ismi sürekli zikretmek. Bu ismi zikretmek ancak estağfurullah çekerek mümkün. Bağışlanma dileyerek mümkün. O çokça bağışlayan, o aziz ve gaffar olan ki gelen ayetler kafirlere çağırmak için, yani onlara yola çekmek için, tebliğ yapmak için de kullanılan bir isimdir. Allah bağışlamaktan hiç bıkmayan demektir. Yeter ki siz hatanızı keşfedin.
1: Fark edin.
0: Fark evet. edin. Ne durumda olursanız olun. O anı keşfettiğiniz an gaffar olan bir Rabbinin huzurundasınız demektir. Ne kadar güzel bir imkan değil mi?
1: Şüphesiz. Hatalarını anlamış kullara gaffar oluşu ve hata yapabileceğini de anlamış olmak burada sizin de ifade ettiğiniz
0: Tabii
1: gibi
0: ki.
1: Önemli.
0: O zaten duruş bir Müslümana hani düşen edeptir de sizin ben hatadan beriyim diyemezsiniz.

0: hatadır. Yanlış bir hüküm verebilirim bir hatadır. Bunu keşfetmiş olman bir hata. Şöyle bakın, çok basit ev ortamında yaşadığınız bir olay. Diyelim ki benim yaşadığım, ya yani insan kendi yaşadıklarından daha çok şey çıkıyor ya. Bir zanda bulundum ve çok emin bir şekilde bulundum. Yani bir şeyimi bulamadığımda evdeki birisinin onu aldığını hani çok rahatlıkla,
1: Suizanda bulundun mesela.
0: evet, kötü bir zanda bulundum ve ondan da o kadar emindim ki çok net bir şekilde de sordum. Sen mi aldın? Yani ama bunu sorarken de çok emindim onun aldığını. Tabii ki ben almadım dedi ama onun ifadesi, yani tabii bunu gaflet içinde olan bir ortamdan
1: Düşünerek.
0: anlatıyorum sayın dinleyicilerimize. Çok utandım çünkü sonrasında. Ben anneydim, o evlattı bizim yaşadığımız ortamda. Ben keşfettiğimde ki bir zaman sürecinden sonra, yani o olay orada kapandı. Kapanmadı aslında, kapandı. Yani ben ne yapabilirim, almadım diyor. Benim tutup çekmecelerini karıştırmam, o kadar da düşmem yani. Ama çok da inanmadım. Fakat ortaya
1: Mutmain
0: çıktı ve o kadar utandım ki, çok utandım. Yani bir kere kendimden utandım. Böyle bir hataya nasıl düştüm? İkincisi, çocuğuma güvenmediğimi keşfettim. Bunun için çok utandım. Ve üçüncüsü, esas önemlisi, ben Allah katında nasıl bir, düşünsenize, her şey bilenin huzurunda sen bilmeden cahilce konuşuyorsun, ahkamda bulunuyorsun. Tabii benim tövbe etmem gerekiyor. Çünkü yol tıkandı. Yok yani ondan sonrası olmamış gibi davranamazsınız. Bir kere özür gerekiyor, bir kere tövbe gerekiyor. Önce kendimden başlamam lazım. Hatamı kabul etmem lazım. Etmediğim takdirde El Gaffar'ın huzuruna çıkamam. Önce yapmam lazım. Yani ben hata yaptım. Muhatabımdan helallik almam gerekiyor. Ve bir daha onu yapmayacağıma dair, en azından çaba göstereceğime dair ve muhatabıma güven duyma noktasında, suizan değil, hüsnü zan duyma noktasında. Ve kendimden çok utandım hakikaten. Neden ben çocuğuma güvenmiyorum diye düşündüm hatta. Açayım dedim. Yani bunun kaynağı ne olabilir? Neden bir anne yavrusuna güvenmez? Ya da aynı evde büyümüş bir insanın karakteri konusunda bu kadar mı
1: Gaflet
0: gözümüz
1: de
0: kör
1: olabilir.
0: olabiliyor? Yani ders çalıştın mı? Çalıştım. Hadi gerçek. Yani, ama çalıştım diyor. Yani onun beyanını esas kabul etmek. Ama tabii bunun işlenişleri var. Yani mış gibi ta çocukluktan, yani yetişkinlerin de sakın babana şunu söyleme ile başlayan, aslında hani o dürüstlüğü örten,
1: Artan.
0: yamultan ilişkilerle başladığınızda. Ve tabii İyi ki de Rabbimiz El Gaffar.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür. Yani bu benim yaşadığım. Bana aynı şekilde bir şey yaşatıldıysa olmaz mı? Olabilir. Yapmadığım halde, ki bazen yaşıyoruz yine evlatlarımla, benim en çok ev ortamında evlatlarımla olduğu için dışarıdaki ilişkilerimde çok fazla daha şey oluyorum. Relax ve daha resmi olduğu için, daha formal olduğu için biraz daha kuralları uygulayabiliyorum. Ama ev ortamında duygusal kırıldığım zamanlar oluyor. Keşfettiklerinde, o hatalarını keşfettiklerinde burama bir serinlik çöker. Mutlu olurum. Yani ben temizlenmiş, onun gözünde onun hatasını anlamış olmak beni onu küçültmez, aksine onu büyütür, biliyor musunuz? Yaşın ne olursa olsun. Düşünsenize, birisi size geldi, ben hata yaptım, özür dilerim dediğinde kendini küçültmüş mü olur, büyütmüş mü olur?
1: Büyüklük göstermiş
0: Ya.
1: olur aslında, evet.
0: Yani onu ona, yani ki biz o büyüklüğünü gösterebilmesi için bizim ona bu büyüklüğü her daim ona hissettirmemiz lazım. Yani özür dilemeyi beceremeyen bir aile ortamındaki bireylerin özür dilemesini de bekleyemez.
1: Evet.
0: Kendi hatasını en azından fark etme noktasında paylaşımı çok önemli. Şunu bile yapabiliriz.

0: Rabbimizin Gaffar ismine mazhar olabilmek için hata yapmaktan imtina etmeye çalışmak. Ya bir daha bundan sonra şöyle yapalım mı? Birbirimize mesela bir anahtar kelimemiz olsun. İşte başkalarının yanında konuşurken dikkatli olmak. Bizim en şu an ergenlerle sorunumuz bu. Üçüncü şahısların yanında işte daha dikkatli
1: daha
0: konuşalım.
1: Daha kontrollü davranmak.
0: Yani benim her şeyimi anlatma mesela diyorlar. Haklı olarak çok da haklılar. Şey değilim. Dedim ki bir anahtar kelime bulalım. Beni uyarın. Çünkü ben kaçırıyorum. O kadar samimi ortamlarda sanki evimizin bir ferdiymiş gibi herkese her şeyi anlatma eylemimde oluyor. Bazen radyoda bile yapıyorum bunu. Ama bildiğim mevzu olduğu için evet, anlattığım kişilerden özür dileyerek dinleyicilerimize de sadece bir örnek olduğunu söyleyerek devam edelim. Doğrusu mesela böyle bir girişim bile ya da bir daha işte şöyle bir şey yapalım. Hata yapınca şöyle bir özür şey kullanalım gibi. Hani bu tür teknikler bile o bağışlaması bol ve daim olan Rabbin kullarının hallerini taşırız. Taşımaz mıyız? Daha sabrımız kolaylaşır. Değil mi? Çünkü bizim esas vazifemlerimizden bir tanesidir sabır. Sabır demek tahammül etmek demek değildir. Tam tersine Rabbe kul olmada sabır göstermektir.
1: Sebat etmek belki de.
0: Yani şey tabii Rabbe kul olmanın getirdiği, yani kolay bir şey midir? Hatanı kabul edeceksin ve o hatandan dolayı muhataplarından özür dileyeceksin ve Allah'tan da bağışlanma dileyeceksin. Nefs için çok zor, çok bir durum. Ama onu yapmaya karar vermek sabrın çok güzel göstergesidir mesela. Çünkü başkalarına karşı sen başkalarına değil Allah'ın huzurundaki halini hesap ederek, o değil midir zaten tasavvufta da, o değil midir, nefs değildir önceliğin. Önceliğin Allah'ın katındaki kulluğundur. Kulluk adınadır zaten birçok esas sahibi bilerek, esas Rabbi bilerek, esas bizim sahibimizin o olduğunu bilerek onu yüceltmek değil midir? Esas nefsi yüceltmek değildir. Dolayısıyla bizim bu noktada El-Gaffar isminin hayatımızdaki tezahürü hata yapabilme olasılığımızı hiç unutmadan hem kendimiz hem de çevremiz için.
1: Evet,
0: mükemmellik beklememek. Yani karnında neden zayıf var sorusuyla nasıl zayıf getirirsin sorusu arasında dağlar kadar fark var. Ya da bir hatayı nasıl böyle bir şey yapabilirsin anlayamıyorum diye üstünü yürümek varken, yani böyle bir şey yapmak yerine olsun bak bir şey daha öğrendik, gördün mü, bir daha bunu yapmayız diyebilmek. Yani hatayı keşfedici halin aslında öğrenmenin esas kapısı. Çünkü yönelmek demek, tövbe yapmak demek, ben doğruyu bulmada bir yanlışı keşfettim demek.
1: Doğruya bir kez daha kapı aralamış oluyoruz bu durumda.
0: Her tövbe böyle değil midir zaten? Yoksa tövbesini yapmayan bağışlanması mümkün olabilir mi?
1: Eyvallah. Mühim olan itiraf edeceğiz, pişmanlığı yaşayacağız, hissedeceğiz. Dolayısıyla sizin başta da dediğiniz gibi kalplere sekinet, sükunet inecek bu durumda.
0: Aynen
1: da
0: öyle. Aynen.
1: Buna
0: öyle.
1: İhtiyacımız da var biz insan olarak.
0: Ama zaten Esma'nın ipini tutunursak ancak o sükuneti kavuşabiliyoruz. Yoksa insan panik, kışkırtıcı, zaten kışkırtıyor sizi.
1: Huzursuzluklar.
0: Tabii sürekli size karşı bir şey halindeler, çeldirme halindeler. Bunu ancak doğru basir gözlükler, doğru duyum kulaklar, doğru fuatlar ister.
1: Yani
0: algıyı, ama bunu yapabilmek için de adres doğru olmalı. Gaffar'ı bilirseniz, tanırsanız, İman ederseniz, ona iman ederseniz, bağışlanacağınızı emin olduğunuzda siz o şey ruh halindesiniz demektir. Ve zaten eminlik size gelmişse bağışlandınız demektir.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Gaffar ismi, Gafur isminden daha farklıydı. İşte sınırsız oluşu, daha büyük oluşu. Peki Gaffar ismi de büyük günahları

0: yöneliktir denilebilir mi? Yoksa küçük günahlar için de biz Gaffar ismini kullanabilir miyiz?
1: Bütün günahlar için kullanılır. Gafur da Gaffar da. Sadece şirk hariç. Onu da ayet olarak gelir. Öyle ki şirk affedilmez. Çünkü şirk demek zaten hatanı anlasan bile hatanı beklediğin adres yanlış demektir. Doğru adresten yalvarmıyorsun. Geliyorsun, beni bağışla dediğin merci kendine bile bağışlamaya gücü yetmeyen bir merci. Orada şirk var. Doğru adrese gittiğin zaman hatalarla git istersen fark etmez. Yeter ki adresin, menzilin doğru yol olsun. Sırat-ı müstakim üzere ol. Yap ama karınca misali. Yapabildiğin kadar elinden geldiğince. Yani elinden geldiğince ki seni en iyi bilen bir Rabbin huzurundasın. Her şeyinle biliyor. Şah damarından daha yakın. O yöndeysen, o adresteysen eğer şirk yoksa hangi günahla gidersen git bağışlanma garantin var ama çaba üzerine, ama burada bağışlanma dediğim gibi onun hata olduğunu bildiğin sürece.
0: Bir de hatayı kime karşı yaptığımız da önemli midir burada?
1: Hak yenmişse, eğer bir hatada hak yenmişse, yani bir zulüm varsa orada tabii helallik gerekiyor.
0: Yani şirkte de nefsimize mi zulmetmiş olduğumuz için?
1: Zaten bütün günahlar bir nefse zulümdür, yoksa kişinin kendisine zulmüdür, o kesin. Yani yaptığımız her bir yanlışlık, günah bir anlamda kendimize zulmetmek demektir. Yoksa Allah'tan ne bir güç çalabilirsiniz, ne bir şey eksiltebilirsiniz. Kainattan bile hiçbir şey, yani fesadı arttırsanız bile başka bir fesatla Rabbimiz onu dengeleyeceğini söylüyor. Yani sizin bir hükmünüz yok aslında. Siz kendinize edersiniz sadece. Dolayısıyla günahın büyüklüğü şöyle bir şey de var tabii. Yani büyük günahlardan, kebir nehyedilmişlerden, büyük nehil edilmişlerden sakınırsanız diyor, biz sizin seyyiatlerinizi örteriz. Yekfir ederiz. Kapatırız üstünü. Gizleriz. Ne kadar güzel bir şey.
0: Müjde.
1: Müjde. Bu tabii aslında ahiretteki hani o getirdiğimiz, evimizde götürdüğümüz seyyiatler için bir güvence. Ama El Gaffar ismiyle dünya hayatı üzerinde muhataplığımızda ben şeyi çok önemsiyorum. Hata yapma olasılığımızı her daim aklımızda tutup hatasız olan ve hataları bağışlayan olan bir Rabbin huzurunda olduğumuzu hiç unutmamak. Buna çocuğumla ilişkimde, öğrencimle ilişkimde, komşumda, otobüste hata yapabilir, durmayabilir ya da yandan geçip su sıçratmış olabilir. Özür dilediği an elini kalbin üzerine koyup o özür dilemiş ya, yani onun o halini anlayışla karşılamak, ama bazen yetmiyor bazı insanlara, işte orada sıkıntı. Hata yapmış, utanmış ya da böyle belli ruh beden dilinden belli, artık onu hiç konu etmemek.
0: Hata yaptığını fark eden insanların bağışlayıcılığı daha mı çoktur? Fark etmişlerin.
1: Tecrübe, damdan düşenler damdan düşenin halinden anlar tabii. Ya
0: Misali.
1: bu bir fıtri bir şeydir anlayış için. Ama bağışlayıcılık Allah'a mahsus. Biz ne kadar bağışlayıcı olsak da gerçek bağışlayıcının Allah olduğunun bilgisiyle zaten hayata bakarız. Bu anlamda benim asıl söylediğim hatasını keşfetmek için. Çünkü benim anladığım bu. El Gaffar isminde ben şunu anlıyorum. Rabbim hatalarımı bana keşfettir ve ben her daim bu hatalardan sana sığınayım. Ve senden bağışlanma dileyim. Hata yapma olasılığımı her daim hiç unutmayayım. Ki ben o noktada bileyim ki sen, ben bunu keşfettiğim an sen bağışlamış olacaksın. Çünkü bana böyle bir vaatte bulundun. Böyle bir ismin, böyle bir niteliğin var senin. Ve senin niteliğin çok güzel bir nitelik. İyi ki de öylesin Rabbim. dedirtecek o ruh hali, o seviye, o bilinç düzeyine ulaşmak ve bu düzeye çevremdeki kişilerin de ulaşmasını sağlamak için elimden geleni yapmak. Öğretmenim örneğin, ben bir öğretmenlik seviyesinde bilgi bekleyemem öğrencimden. Yaş farkım var, tecrübe farkım var, bilgi farkım var. Anneyim, çocuğumdan da benim

0: ahlakımı, benim doğrularımı bekleyemem. Ama genellikle istiyoruz ki benim yaşımda olsun. Halbuki ben onun yaşındayken, geçen gün kızıma onu söyledim. Bir an düşündüm onun yaşındayken halimi. Ha bazen şu da oluyor. Biz daha iyiydik. Noktamız da var. Doğru. Ama o da kendi çapında. Şu önemli bir bilgi. Bugünün şeyi mottosu anlamında söylüyorum. Kişinin kendi yaptığının hatasını kabul ediyor mu etmiyor mu? Yapmaya devam edip etmemesi önemli değil. Onun bir hata olduğunu kabul ediyor olması hali bile El Gaffar isminin hayatımızdaki yerleşikliğini sağlamada önemli. Bir kere hatamızın kabulü çok çok önemli. Ya da hata yapma ihtimalimizin kabulü. İkincisi, bunu değiştirmek ki birçok hatanın değişimi Allah'ın elindedir. O kabul ederse ve hatta şöyle bir şey vardır. Genellikle o hatadan dönmek isteriz ama bunu dönmek için güç, destek, beceri, bir
1: O
0: sürü şey,
1: irade,
0: irade
1: kuvvet.
0: ama onun kolaylaştırılması için de dua
1: Dua
0: ederiz
1: etmek.
0: ki etmeliyiz de. Allah'ım güç ver. Allah'ım dirayet ver, destek ver. Ve bu anlamda bunu yapmaya çalışan etrafımızdaki kişilerin de o desteği biz olalım.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Evet, çok istifade ettiğim bir program oldu kendi içimde. Eminim ki dinleyicilerimiz için de öyle. En çok etkilendiğim hususlardan biri de evet hata yaptığımız zaman Gaffar ismine sığınacağımız. Ama bu programda sayenizde öğrendiğim bir işe başlarken de dediniz ya estağfurullah çekeceğiz. Dolayısıyla hata yapabilme ihtimalimizin her zaman olduğunu hiç unutmamak.
0: Unutmadan.
1: Yine Gaffar ismiyle
0: Sabah
1: bunu
0: kalkarken
1: unutmayacağız.
0: estağfurullah kalkmak, yatarken estağfurullah diyerek
1: İnşallah.
0: yatmak, namaza dururken estağfurullah çekmek, yemeğe başlarken estağfurullah çekmek, konuşmaya başlarken estağfurullah. Bu bir terbiyedir, güzel bir terbiyedir. Bunu etrafımızda, en azından kendimiz adına bunu sağlamak.
1: Amin. Evet inşallah hale dönüşür.
0: İnşallah,
1: Bunları
0: inşallah.
1: da tekrar tekrar dinlemekte fayda var ki unutmayalım. Zira insan nisyan ve mağluldür derler.
0: Evet.
1: Unutabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün de Esma'dan Yansımalar programının sonuna geldik. El Gaffar ismini işledi değerli hocamız. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz ve Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız da konuğumuz. Tekrar Esma'dan Yansımalar programında birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: o sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Huzurlu, mutlu, bereketli, gönlünüzce bir gün olması dileklerimle yepyeni bir programla karşınızdayım. Kıymetli dostlar, bugün hepimizi yakından ilgilendiren, hatta zaman zaman hayatlarımızda kangren haline gelen çok özel bir içerikle sizlerleyiz. Bu kez Akra Stüdyomuzda yalnız değilim. Bilgileriyle, ilmiyle bizlere büyük katkılar sağlayacak ve inanıyorum ki hepimizin ufuklarını açacak, teknolojiyi kullanırken daha bilinçli davranmamıza katkı sunacak çok kıymetli bir konuğumuzla sağduyulu akıl söyleşisini gerçekleştireceğiz. Eminim ki dostlar, sizler de ortamlarınızdan keyifle bizlere eşlik edeceksiniz. Sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyulu akılı nasıl değerlendirebiliriz? Dijital bağımlılıklar ve sosyal medya bağımlılığı konularına açıklık getirecek stüdyo konuğum, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu kadar güzel bir konuda bizlere katkı sağlayacağınız için ve eşlik ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah güzel bir program olur. Öyle başlayalım sevgili dinleyicilerimize de.
1: Bundan hiç zerre kadar şüphem yok. Sevgili hocam, artık teknolojinin yapay zeka seviyesine ilerlemesiyle hayatlarımız çok farklılaştı. Hepimiz bilinçli ya da bilinçsiz bu verileri kullanıyoruz. Ama bunun zihnimizdeki, algımızdaki veya düşünce yapımızdaki hasarını tahmin edemiyoruz. Yapay zeka çağında sağduyulu akıl özgürlüğünü, öncelikle Allah rızasını elbette, korkusunu ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiye hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı bir duruş. Tarif ettiğimiz zaman cümleler kulağa çok hoş geliyor da icraatta ne yazık ki eksik kalıyoruz. Biz bu duruşu ne kadar olması gerektiği şekilde gösterebiliyoruz? Elbette bu tartışmalı.

0: tartışılır. Hı. İşte burada sizin o güzel ve özel bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Öncelikle kıymetli hocam, psikoloji açısından sağduyulu akıl nedir diyerek programımızı başlatalım. Buyurun efendim.
1: Evet. Şimdi insan olaylara vermiş olduğu tepkiler, dışarıdan gelen uyarıcıları var. Bu uyarıcılara vermiş olduğumuz tepkiler ya da cevaplar vardır. İçgüdüsel olarak verilmiş olan reaksiyonlara biz tepki deriz.
0: Evet.
1: Fakat yani duygusal tepkiler veririz. Sağduyulu akıl dediğimiz zaman kişinin dış dünyanın gerçekliğine, mantık gerçekliğine daha uygun bir şekilde olayı değerlendirip hem duyguları yatsımadan aynı zamanda da duyguların esiri olmadan mantıklı bir şekilde cevap verebilme kabiliyetidir sağduyu. Yani dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşı ben uygun davranışı nasıl sergileyebilirim?
0: İşte can alıcı soru bu zaten hocam.
1: Onun için şöyle deriz. Bizim şimdiye kadar aldığımız psikolojik anlamdaki duygusal yaralarımızın sebebi de annemizin, babamızın, okulda öğretmenimizin, arkadaşlarımızın, ailede kardeşlerin, büyüklerin bize karşı söylemleri, tavır ve tutumları karşısında biz uygun cevapları veremediğimiz için duygusal yaralara mağdur bir şey olduk.
0: Ne güzel bir tabir, duygusal yaralar.
1: Duygusal yaralar. Dolayısıyla sağduyulu akıl demek aslında duygusal yaralarının farkında olup onları iyileştirmiş ve dışarıdaki herhangi bir olay karşısında, sorunlar karşısında onlara uygun cevabı verebilme kabiliyetidir. Kişinin kendini bilerek ve dış dünyanın gerçekliğinin farkına vararak sorunun bir parçası değil de çözümün bir parçası olduğu ve bu bakış açısıyla hayatını yaşamaya devam ettiği tarz sağduyulu yaşam tarzıdır diyebiliriz.
0: Evet. Peki hocam, çok güzel tanımlamalarınız da var. O duygusal yaralar beni çok etkiledi gerçekten. Daha ilk cümlenize çok güzel açılımlar getirdiniz. Psikoloji açısından sağduyulu akıl nedir? Bu şimdi tanımsal olarak hayatımızın içindeki bir kavram ama bir de psikolojik etkilerine baktığımız zaman sağduyulu akılı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi biraz evvel de biraz değindim. Psikolojik olarak sağduyulu akıl işte kişinin kendisini tanıdığı, kendi iç kaynaklarından beslenip dışa bağımlılığının en az olduğu durum kişinin daha çok sağduyulu olmuş olduğu durumdur. Bugün konumuz da o zaten. Ya dışa bağımlı ya da içe bağımlı. Bugün insanların en büyük sorunu beklentilerini hep dışarıdan karşılamaya çalışmaktır.
0: Kendi özüne dönmemek mi? Kendi içindeki hikmeti fark
1: Tabii
0: edememek
1: ki.
0: Mi?
1: Kişinin sağduyulu akıl, vicdan sahibi olmak demektir. Aynı zamanda vicdanı, kalbi ve aklı aynı düz çizelgede birleşiyorsa sağduyuludur.
0: Biz galiba İnsanın, o çizgide biraz sapmalar yapabiliyoruz hocam.
1: Biz tabii menfaat dünyasında insanlar yaşıyorlar. Bazen kişinin zaten vicdanı da kişinin bakış açısına ve düşüncesine göre şekilleniyor. Şimdi şöyle çok sevdiğim bir Kızılderili sözü var. Der ki, içinizden gelen seslerin ayrımını iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir. Ama kalbinizden gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Ve o sonsuzluğun sesini duyabilmenin yolu da zihnin sesini susturabilmektir. Sağduyulu akıl demek aslında daha ziyade zihnin yavaşladığı ve insanın kendi iç sesini de duyabildiği, o sonsuzluğun sesini de kendi hayatına katabildiği durumlardır. Bugünümüzde o kadar fazla zihnimizi meşgul eden uyarıcı geliyor ki
0: hocam, bu
1: zihnimiz
0: kadar gürültüler arasında nasıl o iç sesimizi duyacağız?
1: İşte bu kadar gürültüler arasında hala ve devam eden, teknolojiyle beraber devam eden ve sürekli bizim zihnimizin daha hızlı çalıştıran, çok fazla uyarıcı yükleyen bir durumda insan kendisine vakit ayırıp biz kendimizi işte dijital dünyadan, dışarıdaki uyarıcılardan, hani bugün mesela İşte karanlık oda tekniği vardır. Karanlık odada her gün yarım saat gözlerinizi kapatın ve uyuyun ya da uyumasanız bile bekleyin. Yani zihninizi dinlendirin.
0: Arındırmak değil mi?
1: Dinlendirmek de diyebiliriz. Çünkü
0: evet.
1: Düşünün ki bugün bir arabayla bile uzun yol yapmış olduğumuz zaman o arabanın motoru ısınmasın diye biz dinlendiriyoruz. Bir makinayı, bilgisayarımızı, telefonumuzu, hani her neyse, hani çok ısındığında dinlendiriyoruz, fişini çekebiliyoruz. Fakat insan öyle bir şey ki fişini çekip de dinlenmeyi alamıyor. Bize verilen o akıl ya da o iradeyle eğer biz kendimizi ve dışarıdaki hayatı ya da aletleri, teknolojiyi kontrol edemediğimiz zaman artık onların kontrol altına giriyoruz ve bizim fişimizi de kimse çekemiyor. Bugün zaten karşılaşmış olduğumuz sorunların bu kadar fazla olmuş olması, kaygı bozuklukları, depresyon, insanın kendisinden uzaklaşması, tükenmişlik sendromu gibi sorunların temelinde ise zihnin susmaması yatıyor.
0: Dinlendirmeyi başaramamamız.
1: İnsanın zihin susmadığı sürece de kişi kendi iç sesini,
0: duyamaz.
1: İç kaynaklarına erişimini zaten engellemek için zaten zihne sürekli uyarıcılar veriliyor. Bilgi çağındayız. Her taraftan bilgi akıyor. Hatta biz görmemiş olsak bile şu anda buradayız, biz konuşuyoruz. Fakat şu anda görünmedik halde acaba üzerimizden her taraftan geçen o kadar mesaj, internet, bilgi var ki bedenimiz, bilinçaltımız bunlara maruz kalıyor. Ve biz bu maruz kaldıkça farkında olmadan kirleniyoruz. Deriz ki internet bilgilerinin %80'i kirli. Peki acaba biz bu bilgi çağında ne kadar kirli bilgiye maruz kalıyoruz ve bu çerçevede zihnimiz bunları arındırmak, bunları işte ayıklamak için ne kadar çalışıyor? Ve zihnin çalışma sistemi de yine aynı şekilde bizim başka parametrelerimize bağlı. Biz işte 50 yaşındaysam 50 tane yaş var bedenimde. Dolayısıyla bugün bana gelen bilgiler belki 50. yaşıma geliyor ama diğer bütün yaşlarımla da bağlantı içerisinde. Eğer içimde bir bütünlük sağlayamazsam, kendimi güncelleyemezsem bir yerlerde kopukluk yaşıyoruz. Ya da işte teknolojiden uzak insanların, belli yaşın üzerindeki insanların telefon kullanamaması, sosyal medya kullanamaması, işte o güncellemenin, hani güncelleme çok geç olduğu için artık devre dışı kalmış.
0: Benim bir türlü annem mesela akıllı telefon mecburen aldık, o eski telefonu bozuldu, o bildiğimiz eskiden mümkün değil hiçbir şekilde, ne başka bir mecraya girebiliyor, sadece arama ve şey, dediğiniz gibi o güncelleme yok yani.
1: Yok
0: onda.
1: Fakat biz maruz kaldıkça, zihnimiz buna maruz kaldıkça hani insan bir yerde normal herhangi bir yerde durduğu zaman bile bilinç ve bilinçaltının farkında olduğumuz ya da olmadığımız dakikada 1500 tane uyarıcıya maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Ama eğer ki bir saniye ekranda 25 tane kare var. Bir saniye video görüntüsünde 24 tane kare, hatta 25. kareden bahsederler. Fakat o 25 tane kare içerisinde aynı anda nereden baksanız 10-15 bin tane farklı uyarıcıya maruz kalındığı için
0: korkunç.
1: İnsanın zihni karartılıyor, örtülüyor, perdeleniyor. Hani Allah-u Teala
0: evet,
1: nefis perdesiyle perdeledim derken, bugün bizim algılarımız sosyal medya ya da işte bu dijital çağda, dijital çağın algoritmalarına teslim edilmiş durumda ve bunu belirleyen, ne verileceğini belirleyen, nasıl olacağını belirleyen insan ya da uygulayıcı değil. Daha çok bir şekilde bunu kim tasarlıyorsa, bu insan psikolojisini, insan mühendisliği yapan kişilerin ortaya koymuş olduğu şekle, şemale sokuluyor insanlar. Yani

0: bugün bu dijital çağda sağduyudan o kadar çok uzaklaşıyoruz ki sağduyu değil, algoritmaların duyusuna esir oluyoruz. Dolayısıyla sağduyu kelimesi o kadar önemli ki
1: bu zamanda daha insanın çok önem kazanıyor. Evet.
0: Bu dönemde verebileceği en kutsal mücadele insan kalabilme mücadelesidir. İnsan kalabilme. Çünkü şu anda bu dijital çağda her şeyin bizi kendi özümüzden uzaklaştırdığı, insanın sanki beynini sular altına gömerek tamamıyla kontrol altına almaya çalıştığı ve kişilerin artık değer yargıları, kırmızı çizgileri kalmadı.
1: Evet.
0: Sadece beğeni almak ya da işte takdir görmek, onaylanmak için algoritma ne istiyorsa onu vererek. Geçmişte insanlar hep şey deriz, kurban psikolojisindeki insanlar takdir edilmek, onaylanmak, sevilmek için kendisinden, kendi canından feda ederdi. Bugün ise o beğeniyi, takdiri alabilmek için değer yargılarından, zihninden, insanlığından ödün vererek bunları almaya çalışıyor. Bugünkü sosyal medya mecralarında.
1: Eskiden bir iki taneydi hocam, şimdi baş edilmiyor. Onlarca sosyal medya, evet, var.
0: İnsan değer yargıları olmadan tamamıyla, bugün yani hayvanların da bazı değer yargıları vardır. Kendi iç sistemleri vardır.
1: Elbette.
0: Ama insan daha hani kamil, daha kutsal bir yer olduğu için de insanın o haya duyguları, o imanı, kendi kendine has hani utangaçlığı, bunlar olmadan insanlar şarlatanlaşır. İnsanlar tamamıyla yani büyük balığın küçük balığı yediği, ondan sonra kendi menfaatlerin esir olmuş olduğu bir sisteme girdiğimiz zaman soruyorum, hayvanlardan daha aşağıda bir seviyeye inmiş olmaz mıyız?
1: Rabbim eşrefi mahlukattan hiçbirimizi esfeli safiline indirmesin. Ama bunun için de bizler inançlı insanlar olarak hayatı belli prensipler, kurallar ve gerçekten bizleri sonsuz alemde de yardımcı olabilecek inancımız doğrultusunda o güzellikler ve değerler içerisinde yaşarken de buna azami gayret göstermemiz gerekiyor elbette.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Hocam, sağduyulu akıl, yapay zeka çağında biraz önce de aynen belirttiğiniz gibi insani olan, bütün değerleri unutturan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknoloji değerlerinin iradesine göre kullanılması gerekiyor aslında. Aklı selim kavramının içinde var olan o denge, gerçeklik ve hikmet başlıklarını sizin o güzel ve özel bilgileriniz doğrultusunda biraz açabilir miyiz?
0: Evet, isterseniz şöyle önce sağduyulu aklın hani tarifini biraz daha böyle hani kelimelerle yapalım. Şimdi sağduyulu akıl dediğimiz zaman olaylara sadece duygularla değil, gerçeklikle değerlendirebilme becerisidir deriz. Yani öfkeliyken doğru karar verebilmek, hani korkarken paniğe kapılmamak, üzülürken hayatın tamamını karanlık görmemek, problemimiz varken problemin içinde kaybolmak yerine çözüm noktalarını görebilme. Sağduyulu akıl duyguyu inkar etmiyor. Sağduyulu akıl sadece duygunun esiri olmayı inkar ediyor. Bu anlamda hani buna şey deriz psikolojide, sağlıklı gerçeklik değerlendirmesi. Bugün insanlığın, yani hepimizin en çok zorlandığı konular iletişim anlamında birbirimizi anlama, algılama konusunda oluyor. Sağduyulu akıldan uzak insanların dış dünyayı algılamaları da tamamen farklı olduğu için iki insan arasında iletişimde dahi aynı kelimeleri kullanıp çok farklı şeyler anlayabileceği duruma geliyor. Bakın bu aynı zamanda bu kadar çok bilginin olmuş olduğu yerde acaba insanlar birbirlerine yakınlaşıyorlar mı yoksa uzaklaşıyorlar mı, bunu sorgulamak gerekiyor. Hani deriz ya, insan hem hisseder, hem düşünür, hem de karar verir. Aslında saygı

0: vicdanı, tecrübeyi ve yine aynı zamanda ahlakı ve hikmeti aynı anda kullanabilen akıldır.
1: Ve hayata geçirebilen.
0: Evet, zaten hikmetli olabilme durumudur.
1: Evet.
0: Yani en büyük sorunumuz bize bugün İslam toplumlarında geçmişten gelen, geleneklerle gelen, anne babamızla gelen, nesilden nesile aktarılan hikmetli yaşam tarzını bize koca karı ilaçlar dediler, cahiliye dediler, köylü dediler ve bizden o yaşamı alıp, hikmeti alıp bize bilgiyi verdiler. Ve şu anda Türkiye'de özellikle birçoğumuz din, siyaset ya da birçok alanda her konuda fikrimiz var. Fakat onları hayata nasıl geçireceğimiz konusunda hiç fikrimiz yok. Çünkü içselleştiremiyoruz hayatı. Artık sadece ya içgüdüsel ya da
1: zihinsel
0: anlamda, neokorteks bazında yaşıyoruz. Dolayısıyla duygular kalp ve ruha inmeden
1: temas
0: oluyor.
1: Etmiyor.
0: Onun için hani biraz evvel hani insanın aslında bir duygu, bir düşünce eğer ki hani beyne düşerse, zihne düşerse beğeni olur. Şu an maalesef daha çok beğeni çağındayız. Kalbe düşünce hoşlantı olur. Ama ruha düşünce vazgeçilmez olur. Dolayısıyla burada biz hayata baktığımız zaman aklı selim olmak aslında hayatı, yaşamı, dini, imanı, insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı, her şeyi yani hem gözüne beğeni, hem kalbine hoşlantı, hem de ruhunda eğer vazgeçilmez duruma getirirse bir bütünlük içerisinde ona biz belki işte ona işte aklı selim insan diyebiliriz. Aklı selim olmak belki bu şekilde bu örnekle açıklanabilir.
1: Çok güzel bir örnek verdiniz. Eminim benim gibi bütün şu anda bizlere ses veren, kulak veren, ortamlarına eşlik eden dinleyicilerimizin de aklının bir köşesinde mutlaka ve mutlaka kalmıştır.
2: Sağduyulu akıl.
1: Zihne düşerse hoş beğeni, kalbe düşerse hoşlantı, eğer ruha düşerse bir duygu, bir düşünce, bir fikir, işte o zaman vazgeçilmez oluyor.
0: O yüzden şey deriz, biz çok şey biliyoruz. Çok şey bilen insan aklı selim insan değildir. Bakın, aklı selim olmak demek sadece doğruyu görmek değil, o doğruyu yaşayabilmektir aynı zamanda. Bugün deriz ki, eğer farkındalıklar somutlaşmadığında insanı zehirler. Bugün eğer ilim amele dönüşmezse de insanı zehirler. Onun
1: çok
0: için
1: doğru.
0: bildiklerimizi farkına vardıklarımızı yaşama, kendi hayatımıza, kendi içimize kabul ettirmediğimiz sürece o bilgiler bizi zehirler. Eskiden atalarımız ve da büyüklerimiz bunun için hani başka bir şey söylemişler. Kitap yüklü,
1: evet,
0: diye başlayan.
1: Evet, evet.
0: Ama bugün her şeyi zihnimizde, her şeyi biliyoruz. Bilgimiz çok, bilgi ulaşım çok, bilgili insan bulmak da çok fazla. Fakat hikmetli insan konusunda maalesef o kadar şanslı değiliz. Dolayısıyla hani hepimizin bugün psikolojide de bizim genelde çalıştığımız yöntemlerde de hep şunu sağlamaya çalışırız. İnsan can taşıyan bir beden değil, bir beden içerisinde candır ve o canın da bağlı olmuş olduğu, bütün canların gelmiş olduğu bir yer vardır. Yani insan hem ruh anlamında, kalp anlamında ve zihin anlamında eğer bütünlük sağlayamıyorsa zaten aidiyet duygusu konusunda ya da değerli olma konusunda, kendini yeterli hissetme konusunda ya da hayatı anlamlandırma, bir amaç bulma konusunda her zaman sıkıntıya düşüp sadece içgüdülerinin, hazın ve şehvetin esiri haline geliyor. Haz ve şehveti eğer insanın duygularını ve ruhunu çıkardığımız zaman haz ve şehvet biliyorsunuz tamamen nerede kalıyor, ne için? Hayvanlarda. Affedersiniz. Bir Salih Baba divanın da çok güzel

0: bir şey var, der ki gezeriz hayvanı natık misali, ekli şurttan gayrı ne karımız var. Yani insan görünümünde hani hayvanlar gibi gezer dolaşırız, yemeden içmeden gayrı ne karımız var. Bugün aslında aklı selimden, o sağduyudan uzaklaşmış olduğumuz zaman geleceğimiz
1: ne yazık ki bu beytin içine girebiliyoruz.
0: Şu anda bizi de zorlayan, maruz kalmış olduğumuz bu dijital çağda da insanları sadece beğen olunca, eğer bakın görsel bir şey bizim içgüdülerimizi harekete geçirir. Yani bizi yemeye, içmeye ya da daha farklı ihtiyaçlarımızı gidermek için, yani nefsi emmarenin derinliklerine doğru bizi çeker. Dolayısıyla bu devirde farkında olmak, farkındalık, kendini bilmek ya da kendini bilmek için bir takım çalışmalar içerisine girmek, arınmak çok önemli. Yoksa bu insanlığın hani 97,5 karanlıktadır deriz şu anki dünya düzeni içerisinde. Bu karanlığı birileri karartmaya çalışırken oraya ışık saçan insanların da olması gerekiyor. Onlar kimler? İşte aklı selim olan insanlar. İnsan ışığa doğru, ışıktan beslendiğinde, yaratıcıdan beslendiğinde, o sünnetullah çerçevesinde bir düşünce sistemine sahip olup onu anlamaya çalışıp Allah'ın nazarıyla kendine, hayata baktığında muhtemelen aklı selim olmaya daha çok yakınlaşacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. O kadar güzel örneklerle, o kadar açıklayıcı, hepimizin anlayabileceği bilgilerle aydınlattınız ki bizim. Konumuz o kadar kapsamlı, o kadar önemli ve o kadar belki üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu ki. Ama elbette bu kadar güzel bilgilere program süremiz yetmiyor. Şimdilik diyeceğim ben, sizlere veda edelim ama bir sonraki programımızda mutlaka ve mutlaka tekrar sizin teşrifinizi rica edeceğiz. Kıymetli dostlar, sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyu aklı nasıl değerlendirebiliriz? Sosyal medya bağımlılığı konularına işte giremedik. O yüzden inşallah bir sonraki programımızda yine stüdyo konuğumuz çok değerli klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç hocam olacak ve kaldığımız yerden sağduyulu akıl söyleşisini Akra'da yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam, ayaklarınıza sağlık, nefeslerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gerçekten iz bırakan programlardan bir tanesi oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle.
1: Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçatında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman başet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi beramedem binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet lahit şu habs numayet halası cam başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çira bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furu reft tur birun namet. Ricah-ı Yusuf-ı canra çira figan başet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı. Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten bir teselli olduk.

Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Fıkra. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallâh vehdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.
2: İnsanın kamil insan olabilmesi için, olgun bir Müslüman olabilmesi için nefisleri yediye bölmüşler. İlk nefse emmare demişler. Müslümanlık bu emmarelikle beraber Müslümanlık doğur. Fakat bu Müslümanlık gayet zayıf. Bu insanlık gayet zayıf bir insanlık. Müslümanlık da gayet zayıf bir Müslümanlık. Bunun için her Müslümanın elinden geldiği kadar insanı emmare denilen bu nefsin elinden kurtarmaya çalışması farz-ı ayındır. Namaz nasıl farz-ı ayınsa, bu da öyle farz-ı ayındır. Çünkü bunun başı küfürdür. İkincisi şirktir. Şirk, büyük günahların başında gelir, affolunmayan günahlardandır. Bunun tövbesi mutlaka lazımdır. Bizim kul huvallahu ahad, Allah birdir, başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğulmamıştır. Hiçbir şeye de benzetilmez. Kafirlerin bugün putlar yapıp da karşısına geçişleri, bir Allah temsil ediyor kendisine. Bu benim Allah'ım, mabudum diyor. Onun karşısına tapınıyor. İslam bunu kabul etmez. İslam, Allah hiçbir şeye benzetilmez ve benzemez. Kim ki Allah'a bir şeye benzetirse, o küfre düşer. İnsanın insanlığına mani olan şeylerden birisi de gaflettir ki, bu gaflet, ehemmiyetsiz bir gaflettir. Herkeste olabilen bir gaflettir bu. Gaflettir ama. Gaflet, uyanıksızlık, dikkatsizlik, gafletin icabı, uyanık olmamak. Bu uyanıklıkta Allah Teala bize bir nefes vermiştir. Her gün alır veririz. Alamadığımız takdirde canımız gider. Veremediğimiz takdirde canımız gider. Canın kalmayış kalışı bu alışverişe bağlı. Nefsini aldığın ve verdiğin vakitte. Binaenaleyh bu çok kıymetli bir nefestir. Bu nefesin içerisinde eltaf-ı ilahiye, gayıpları doldurur. Tüm vücudun her zerresinin çalıştığı bir şey varsa gönüldür. O gönül denilince vücuttaki et parçası olan kalbin çalıştırmasına yarayan şeyi zannetmeyelim. O et parçasının vazifesi gönlün çalışmasına yardım eden bir çulumba. Asıl kalp bir gönüldür ki o gönlü Cenab-ı Hak marifeti ilahiyesinin madenlerini koymuştur. Orası menba-i irfan, irfan menbalarının kaynağıdır. Bu kalbin muhafazasından gafil olmak en büyük gaflettir. Onun için Nakşibend Mehmet Bahaeddin Hazretleri yaptığı nasihatın birisinde bu nefsi alışverişlerinde çok uyanık bulunmalarını tavsiye etmiş. Çok uyanık bulun. Bu nefesi alma verme Allah Teala'nın sana büyük bir kuvveti ve kudretinin sayesinde

nedir? Bunu bilmek için insan irfan mertebelerine erişebilmesi, Resulullah'ı sevmek. Resulullah hepimiz severiz ama Resulullah'ın yolunda gidebilmek hünerdir ki bu kötü ahlaklar çıkmadıkça insanın Resulullah'ı sevmesi mahaldir, mahal. Onu sever, canili sever. Asıl sevme bu insanın emmareti bırakan o 12 nefsin, 12 canavarın elinden yakayı kurtarmakla olur. Bu canavarların elinden yakayı kurtarmak, ben birisi de bu gafleti atmak. İbadetlerin en efdali, Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu bu nefesleri boşa harcamamak. Zikrullah'tan hali bir nefes alıp vermemek yani. Ve bütün yaptığımız işlerde Allah-u Teala'nın zikrini yapabilmek mümkün değil. Fakat senin nefeslerin Allah ile olduğu müddetçidir. Sen bil ki Allah daima senindir. Seni görmekte ve bilmekte ilmiyle seni muhittir. Yani sen de ona göre terbiyeli, huzurlu, anlayışlıdır. Günahlardan son derece iştinab et ve sakın. Ki Allah-u Teala'nın sevgi bir kulu olabilirsin. Bu gazet uzun mesele. Bunun dördüncüsü cehalettir. Cehalet nedir bilir misiniz? Hayır, işte okumayan, yazmayan bir adama biz cahil deriz. Bu pek büyük bir hatadır. Bizim peygamberimiz okumamıştır. Eğer okumamış, yazmamış olanlar cahil ise yandık gitti. Onların gönülleri kafi, bu gözler de kafidir. Bu göz kainat mektebinde okur. Kainat mektebinde okumayan gözde hayır yoktur. Gözünü aç, kainata bak. Bunun sahibini anlayamıyorsan, bulamıyorsan bu gözü değiştir. Hayvan gözüyle insan gözünün arasında büyük bir fark olacak. Nedir o da? Bu gözüyle baktığı vakitte bu kainatın sahibini arayacak. Sahibi başka yerde değil ki. Seninleyim diyor ve sana senden de yakınım diyor. Onun için uyanıklık ve cehil asıl Allah'ı tanımamaktadır. Ashab-ı kiram eğer cahil dersek, ashab-ı kiramın kaç tanesi okumuştun? Bilemeyiz ama çoğu okumamış. Onlar mektepte okumadıkları halde bu gözlerle aldıkları irfan, Resulullah'ın huzurunda bulundukları zaman içerisindeki ilişkileri yüksek makama kimsenin erişmeye gücü yetmiyor. Onun için Allah bizi uyandırsın da bu gözlerle kainatı görüp sahibine inanıp teslim olan bahtiyar kullanırsın. Cümlemizi kabul etsin. Rıdallah fi rıdal valideyn. Bu büyük bir ders. Allah-u Teala'nın rızası valideynin rızasına bağlı. Valideyn ana babanın rızasına bağlı. Ana baba oğlundan hoşnut olmadıkça Allah-u Teala o kulundan hoşnut olacağı mümkün değil. Bunun için buna çok dikkatini rica ederim. İkinci, evladı dünyaya getirdik. Evladımız var elhamdülillah. Büyük bir nimettir. Bu nimete şükren her babanın yapacağı ilk vazife çocuğuna bir akika kurbanı kesmesidir. Niçin? Ne büyük devlet Cenab-ı Hak senin ismini ileride anacak, sana bir evlat lütfetmiştir. Sağlamdır, bir aklı yerinde, vücudu yerinde. Cenab-ı Hak çok güzel bir evlat ihsan etmiştir. O evladın mükafatan vaktimiz varsa buna iki tane erkek evladına iki tane kurban keserek ziyafetler yaparız. Sevincimizden, Allah bana bunu lütfetti diyerekten. Fakat bu lütfettiği evladı bu dünya alemine getiririz de, dünya aleminin içerisinde malum ki ne kadar zorluklar, felaketler gözümüzün önünde. Şimdi burada iki tane yol var. Birisi cennete gider, birisi de cehenneme gider. Çocuk geldi bu iki yolun ağzına. Sen bu çocuğu hangi yola sevk edersin? Sen kendin cennetlik olsan, evladının da cennete gitmesini istemezsen, o baba baba olmaz. Evladın da cennete gitmesini ister. Onun için gayemiz dünyasını bilsin. Efendim refah hayata kavuşsun. Bu zayıf bir nokta. Rezzak Allah'tır bir kere. Binaenaleyh evladımıza dünyayı öğrettiğimiz kadar ahireti de öğrettiğimiz. Allah'ı tanıtmaklığımız lazım. Ahiret mesuliyetini ona duyurmaklığımız lazım. Bu varlığa bizi gönderen Allah bize göz vermiş. Bu gözümüzle bakarız ki bu kainat kimindir ya? İnsan bir asar görür, bir eser görür. Sormaz mı bu eser kimin eseridir diyerekten? Elbette soracak.
Kimin eseri? Filanın eseri.

0: E bu koca eser kimin eseri? Sahipsiz bu, tabiatın eseri. E tabiatın eseri dersek, bütün eserlerin de tabiatın olması lazım. Şimdi gökte uçan bu tayyarelere, bu gökte duran Rus ve Amerikan şeyleri duruyor, füzeleri duruyor. Bunlara da tabiatın asarı desek, eseri desek, ne dersiniz bana? Hepinizin diyeceği, hoca ne yapıyorsun sen, şaşırdın mı? Bu filanların eserleri, bak işte ilimleri sayesinde gökte bugün duruyorlar. E o insanın eseri duruyor da ona sahip buluyorsun da bu koskoca kainata bir sahip bulamıyorsun. Olur mu hiç? Binaenaleyh insan bir kere kendini düşünse kafi. Binaenaleyh iki cihan serverinin bir sözünü duyurmak isteyeceğim. Kasıde-i Bira var ya, o Mehmet Bosri Hazretleri'nindir. Bir kasidesinde şöyledir. Zalemtü sünnete men ahyaz zalame ile enişteket kademâ utdurra min varan. O Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetlerine iltifat etmediği gibi bu ahiret nimetlerinin büyüklüğünü bize duyurmak için geceleri sabahlara kadar ayakta durur. Allah-u Teala'ya tadarru niyaz ederdi. Ve o sebepten mübarek ayakları şişerdi. Şişerdi de kasideyi bir sahibi diyordu. Zalemtü nefsim. Ben kendime zulmettim. Neden zulmettim ya? Bu peygamberi ahir zamanın sünnetine uyamadım. Ondan zulmettim diyor. Nasıl insanın zulmü kendi nefsine? Kendine zulmediyor. Nice geceleri sabahlara kadar uyuyor. Gece sabahlara kadar muhabbetlerle vaktini geçiriyor. İbadet de arttan mahrum. O gece ibadetinin lezzetini bilemiyor. Halbuki gece lezzetinin ibadeti 100.000 sevap var. Hani biri 10, Mekke'de 100.000, bizim de gece ibadetlerimizde bize 100.000 sevap var. Ama heyhat, hangimiz kalkacak da gece namazlarını kılacağız? Çünkü konuşmaktan geceleri yorgun hale gelmekten kalkmaya takatımız kalmıyor. Onun için aziz kardeşler, eğer sen cenneti istiyorsan, çocuklarının da cennete girmesini istiyorsan, Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılma. Çocuklarını da o yoldan ayırma. Çocuklarını Allah'a tanıt. Allah'a tanıtmak için Allah'ı tanımak lazım, bir tanıtmak lazım, tanıtasın. Tanımayan insan Allah'a nasıl çocuklarını tanıtsın? Ayet-el Kürsi dediğimiz. Bu ayeti oku kardeşim. Bilmiyorum. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Namaz kılan bir Müslüman bile bu ayet-el Kürsi'yi bilmezse bu Müslümanın hali ne olur acaba? Çocuğuna o ne kadar baba olabilir acaba? Çocuğuna gayesi dünyayı öğretsin. Dünyalık bir evlat dünyaya getirsin. Sonu ne olursa olsun. Allah bu mudur gayemiz? Onun için فَدْخُلِي فِي عِبَارِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. Evvela iyi kulların arasına girmek, salih kulların arasına girmek, onlardan ders alabilmek, onların yolunu kendisine yol edinebilmek lazım. O yola girmeyen insanın cennete girmesi de şayan hayrettir yani. Onun için Allah ümmetin kusurunu affetsin. Hepimizi Allah'ını tanıyan ve çocuklarına da Allah'ı öğreten, bildiren, onun için Esma-i Hüsna'yı bellemek lazım. Kur'an'ı bellemek lazım. Kur'an'ı bilmeyen insan nasıl bildirsin çocuğuna Allah'ı? Çünkü Allah'ı Kur'an tanıtıyor bize. Allah diyor ki ben basıyorum, görüyorum, görmediğim hiçbir şey yok. Semi'un, işitiyorum diyor, işitmediğim hiçbir şey yok. Alim'in diyor, her şeyi biliyorum. Hatta alim müzakçısıdır diyor, içinizdekileri bile biliyorum diyor. Allah böyle Allah. Onun için sen sakladı da olsa, nerede olursan ol, senin ikra kitabı dedikleri vakitte kitabına yazılan her şeyi Allah görmekte ve bilmekte. Onun için kitabına kötü şeyleri yazdırma aziz kardeş. Kitabına iyi şeyleri yazarak hasenatı kazanmaya çalış. Cennete götüren yol hasenatlardır. Cehenneme götüren yol da seyyiatlardır. Seyyiatlardan Allah bizi uzak etsin, hasenatları da bize nasip etsin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

0: Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerimeyle, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema

O Veresetül Enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkıkini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz insanın nefsi var, nefsi emmare. Bu nefsi emmarenin terbiye edilmesi lazım. Kötü huylarını atması lazım. Allah'ın rızasını kazanması için bir mümin kötü huylarını atmalı. İyi huyları iktisap etmeli. Bu bir önemli konu. Yapacağımız çalışmalar, ibadetler güzel. Bunlardan sevap alırız. Ama aynı zamanda kötü huylardan da sıyrılmamız için bir çalışma yapmak gerekiyor. İyi huyları almak için de bir gayret göstermemiz gerekiyor. Bu gibi hususlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok tavsiyeleri var. Bugün size bu tavsiyelerden bazılarını okumak istiyorum. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Büreyde radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş: İyyâke ve nazrete ba'den nazara fe innel ula leke ve sani aleyke. Bu hadisi şerif insanın gözüyle ilgili, bakışıyla ilgili bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz İyyâke ve nazrete ba'den nazara buyuruyor. Yani bakıştan sonra tekrar bakmaktan sakın. İyyâke sakınma ifade eden bir terim Arapçada. İnsanın bir bakıştan sonra tekrar bakmasını yasaklıyor. Tabii bu nasıl bir bakış? İnsanın gözü var etrafı görmesi için. Tabii bu etrafı görürken güzel şeylere tekrar tekrar bakabilir. Gözünü güzel şeylere bütün dikkatiyle tekrar tekrar dikebilir. Bir bakıştan sonra bir daha bakışın yasak olması nerede? Yani insan normal olarak etrafına bakınırken bir şey görür ama o haramdır, yasaktır, günahtır veya namahrem olmadığı bir başka kimsedir mesela. O zaman ilk bakışta normaldir çünkü insan gözü açık etrafına bakınıyor, gözüne takılmış oluyor. Kendisinin ihtiyarı olmadan, kastı olmadan, suikastı olmadan gözüne bir şey takılmış oluyor. Buna bir sorumluluk vermiyor Allah-u Teala Hazretleri. Bundan dolayı bir ceza bahis konusu değil. Ama İyyâke ve nazrete ba'den nazara tekrar tekrar bakarsa, dönüp dönüp bakarsa, efendim gene gene bakarsa o zaman bunu yasaklıyor. Böyle yapmak çünkü baktığı şey doğru değil. Fe innel ula leke, birincisi senindir, hakkındır. Evet bakabilirsin. Hani Osmanlı şairlerinden birisinin bir şiiri var. Yeni müneccimlik taslayan, yani astronomluk taslayan bir insan gökteki yıldızlardan hangisi nerededir, hangisi efendim kutup yıldızıdır, hangisi bilmem şu yıldızdır, bu yıldızdır diye göğe bakarken yerde önündeki çukuru görmez manasında bir şiir var. İşte onun gibi insan yani başka bir yere bakarken önündeki çukuru görmezse düşeceği için tabii bir dikkatli bakması lazım etrafına. Ama bakış günaha olursa, harama olursa, yani ilk bakışta gözü takılmış bir şey değil ama tekrar bakmayacak. Tabii bugünlerde bu çok önemli. Efendim birinci bakış normal affedilir ama ikinci bakış affedilmez. O insanın aleyhine olur. Ve saniye aleyke, ikinci senin aleyhine yazılır defterler. Vay sen niye bir kere daha baktın? Bakmaman gereken yere, haram olan yere diye bu sefer melekler defteri amalinin negatif kısmına günah yazarlar. Onun için insanın gözüne sahip olması, dikkat etmesi gereken bir husus. Buna riayet etmesi lazım. Hele hele bugünlerde daha önemli. Bizim ecdadımız nasıl yaşamışlar? Dinimiz ne emretmişse öyle yaşamışlar tabii. Giyimlerinden, kuşamlarından, yeme içmelerine, evdeki yaşamlarına kadar her şeyde Allah'ın emrine riayet etmeye çalışmışlar. Bir kere tabii insanların kendisinin örtülmeleri gereken şekilde örtülmesi icap ediyor. Bu İslam'ın kötülükleri engellemek için tedbir alma yönünün bir tezahürüdür İslam. Kötülükler ortaya çıkmadan önceden tedbir alıyor, engelliyor. İçkiyi için yasaklamış, insanın aklını götürüyor. Aklı gidince de aklı, dikkati, hafızası, şuuru, mantığı, muhakemesi, efendim hepsi gittiği için de suç işliyor veya kendisinin dengesini kaybediyor, düşüyor vesaire. Onun için içki yasak. Bunun gibi efendim önlem alıyor İslam. Tesettür de emretmiş ki arkasından daha kötü maceralar, çirkin fiiller, efendim aileleri yıkan, insanın namusunu paymal eden şeyler olmasın diye kendisi gözüne sahip olacak. Yani gözün kapağı niçin var? Gözün yasağı olduğu için. Gözün kapağı yasağı içindir. Yani yasak olan yere bakmamak için trak kapatacak gözün kapaklarını, o zaman orasını görmeyecek. Görmemeye dikkat edecek, başını çevirecek, efendim görmeyecek. Bu bugünlerin bir tavsiyesi oluyor. Sıcak günlerin efendim hararetinden hoşuma giden, okumuş olduğum hadisler içinde hoşuma giden şeylerden birisidir. Mesela bir insan açık olan bir kapıdan veya pencereden bir eve baksa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu sanki o eve izinsiz girmek gibidir. Allah Allah, evin içine girmedi, dışarıdan bakıyor. Efendim işte içerisi perde açık, kapı açık, içerisi görünüyor ama bakmayacak. Neden? Çünkü efendim işte orada kadın çamaşır yıkıyordur veyahut efendim ev kıyafetidir, çok dikkatli giyinmemiştir veyahut evin içinde bir başka bir şeyler oluyordur. Onun için dışarıdan içeriye bakmayacak. Böyle insan yürürken gözlerine sahip olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakına sahip eylesin, tavsiyelerini tutmayı nasip eylesin, iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Sonuç itibariyle amacımız tabi onun rızasını kazanmaktır. Rızasını kazananlardan eylesin, iki cihanda bahtiyar olanlardan, mutlu olanlardan, saadet ehli olanlardan eylesin, ehli saadet eylesin cümlemizi ve cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Belagat. Belagat, genel anlamıyla sözün maksada uygun, açık, etkili ve güzel bir biçimde söylenmesi demektir. Bir cümle yalnız doğru olmakla değil, yerine, zamanına ve muhatabına uygun olarak kurulduğunda tesir gücü kazanır. Bu nedenle belagat yalnızca bir süsleme değil, dilin düşünce, duygu ve hikmetle birlikte işlenmesidir. Klasik belagat anlayışı meani, beyan ve bedi olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Meani, sözün bağlama göre düzenlenmesini, beyan, anlatımın açık ve anlaşılır oluşunu, bedi ise sözün zarafet ve estetik kazanmasını sağlar. Belagat, Türk edebiyatında yalnız kelimelerin değil, duygu ve düşüncenin şekillendirilmesinin sanatıdır. Fuzuli, sözün içtenliğini ve derin duyguyu mecaz ve istiareyle yoğurur. Onun şiirinde belagat, sözü ağırlaştırmadan derinleştirme sanatıdır. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. İşte bu iki dize, az sözde çok anlam söylemenin tam örneğidir. Belagatı güçlendirmek için dört öneri. Muhatap ve amacı iyi belirle. Söz kime söylendiğini bilirse tesir eder. Sadelik ve açıklığı gözet. Anlamı bulandıran süs değil, yerli yerinde ifade değerlidir. Mecaz ve teşbihi ölçülü kullan. Çağrışım gücü sözün derinliğini artırır ama azı özdür. Ahenge dikkat et. Vurgu, durak ve ses uyumu sözün musikisini oluşturur.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir mucit, bir icat.

0: Hazini ve Yer Çekimi. ...12. yüzyılda Türkistan'da yaşamıştır. Merv Sarayı'nda hazinedar olan Abdurrahazin el-Mevtizi'nin Bizans asıllı kölesidir. Sahibinin hazin yani hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nispetiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamamaktadır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlme merakı fark edilerek efendisi tarafından azat edilmiş ve eğitimi için her türlü imkan sağlanmıştır. Devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördüğü ve özellikle felsefe, matematik sahasında tahsil yaparak bu konuda kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde de İlim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürüttü. 1188 senesinden itibaren tanınıp meşhur oldu. 1155 senesinde vefat etti. Hazini'yi ilim dünyasına tanıtan ve astronomiyle ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen Zicini Sultan Sencer için hazırladı. Hazini, yer çekimi ve terazilerle alakalı çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimidir. Fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti. Yoğunlukları ölçmek için aerometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için Hikmet terazisi denilen 5 kefeli teraziyi geliştirdi. Hazini, ışığın kırılma prensiplerini de inceledi ve gök küreye temas eden güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğruya dik olarak değil de kırılarak ulaştığını söyledi. Ayrıca yer çekimi konusu üzerinde araştırmalarda bulundu. Birçok ilmi deneyler yaptı ve sonunda bütün cisimlerin yerkürenin merkezine doğru bir cazibe kuvveti yani gravitasyon yerçekimi kuvveti ile çekildiğini gösterdi. Cisimlerin bu çekilme kuvvetinin farklı oluşunu da düşen cisim ile çekilme merkezi arasındaki mesafeye bağlı olduğunu söyledi. Biruni'nin yaptığı araştırmayı geliştirerek kütleler arası çekim prensibini ortaya koydu. Yer çekimini 1665'te Newton keşfetmemiş, ondan 550 sene önce yaşayan İslam alimi keşfetmiştir. Hazini, vardığı bütün bu ilmi neticeleri tamamen ilmi deneyler ve mukayeselere dayandırıyordu. Bu özelliğinden dolayı Hazini'yi dinamik ve hidrostatiğin üstadı, öncüsü ve akışkanlar mekaniğinin ve gravitasyon prensibinin kaşifi unvanını vermek gerekir. Hazini, Mizanül Hikmesinde düşmekte olan cismin sürati, aldığı mesafe ve geçen zaman arasındaki münasebet üzerine de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Onun tespit edip incelediği bu mühim münasebet, çıkan mühim ilmi prensip ve denklemler, batılı bilim adamlarından Galileo, Kepler ve Newton'a mal edilmektedir ki, bunun apaçık bir hata ve yanlışlık olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşin doğrusu şu ki, Abdurrahman el-Mansur el-Hazini'nin bu pek mühim eseri orta çağlarda batı dillerine tercüme edilmiş, onun ilmi görüşlerinden Avrupa ilim adamları fazlasıyla istifade etmişlerdir. Bilim tarihçisi George Sarton, Hazini'nin Mizanül Hikmesini Orta Çağlar İslam dehasının en önde gelen eseri olarak vasıflandırmakta ve o devir dünyası için eşsiz bir eser saymaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La yenamu hatta yakra'a elif la mim tenzil es-secde ve tebarekellezi biyedihil mülk. Kaynakların çoğunda olan bir rivayet. Peygamber Efendimiz elif la mim tenzilun min rabbil alemin secde suresi efendim ve tebarekellezi biyedihil mülk yani tebareke veya mülk suresi denilen sureyi okumadan uyumazdı. Bu iki surede şöyle ezberlenebilecek kıvamda surelerdir. Kardeşlerimize hararetle tavsiye ederiz. Secde suresinde ezberlesinler. Efendim, Tebareke'yi de bilmeyenler

0: isimler. Tebarike suresinin isimlerinden bir tanesi de el-vakiyedir. Yani vikaye ettiği için kabir azabından koruyor. Kabir azabından koruyan sure olduğu için Tebarike suresi el-vakiye veya el-müneciye veya el-münciye isimleriyle anılan bir mübarek suredir. Tebarike suresini ezberleyin. Secde suresini de ezberleyin. Efendim orada bir secde var. O mücrimlerin halini filan anlatan ayetler var. Mealini de okuyun, tefsirini de okuyun. Bu sureleri ezberleyin. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu secde suresini okumadan, Mülk suresini, Tebarike suresini okumadan uyumazmış akşamları. Siz de okuyun. Sünnete uyma sevabı alın. O surelerin kendisinin sevaplarını kazanın.
1: Dostça bir tavsiye. Akra'da yeni bir program. 90 saniyede edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını çapırlatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı, meşhur Sağman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Sufyan'la Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verkan'ın Müslüman olmaları. Mücahitler Meruz Zahran'a gelip konunca Hazreti Abbas kendi kendine, "Vah Kureyşilerin başına gelecekleri. Vallahi onlar gelip Resulullah Aleyhisselam'dan eman dilemeden önce Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye harple girecek olursa bu Kureyşilerin temelli helakları olur." demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın boz katırına binip Erak mevkiine kadar gitmişti. Orada ben muhakkak bir oduncu veya bir sütçü ya da bir iş güç sahibi bulup Mekke'ye göndermeliyim ki önce üzerlerine Resulullah Aleyhisselam'ın gelmekte olduğunu Mekkelilere bildirsin de Mekkeliler Resulullah Aleyhisselam üzerlerine harple girmeden önce gelip ondan eman dilesinler dedi. Hazreti Abbas bu maksatla gider ve maksadını gerçekleştirmek üzere bir adam ararken Ebu Sufyan'la Büdeyl bin Verkan'ın seslerini işitti. Ebu Sufyan'ı sesinden tanıdı. Ona Ebu Hanzale dedi. O da Hazreti Abbas'ı sesinden tanıdı ve Ebul Fadl sensin ha dedi. Ebu Sufyan, babam anam sana feda olsun, ne var? Arkamdakilerden ne haber var diye sordu. Hazreti Abbas, yazıklar olsun sana ey Ebu Sufyan. Arkamdaki Resulullah Aleyhisselam'dır. Ve Müslümanlardan 10.000 kişilik karşı koyamayacağınız askerlerin başında size doğru yönelmiş geliyor. Vallahi vay Kureyşilerin başına geleceklere dedi. Ebu Sufyan, babam anam sana feda olsun. Buna bir çare, bir tedbir var mı diye sordu. Hazreti Abbas, evet vardır dedi. Sen ne yapmamı bana emir ve tavsiye edersin diye sordu. Hazreti Abbas, vallahi Resulullah Aleyhisselam'dan başkası tarafından ele geçirilecek olursan muhakkak öldürülürsün. Sen hadi şu katırın sırtına bin de seni Resulullah Aleyhisselam'ın yanına kadar götüreyim. Kendisinden senin için eman dileyeyim dedi. Ebu Sufyan, vallahi benim görüşüm de böyledir dedi. Hazreti Abbas Ebu Sufyan'ı süvarilerin ellerine düşmekten kurtardı. Ebu Sufyan hemen Hazreti Abbas'ın terkisine bindi. Hazreti Abbas Peygamberimiz Aleyhisselam'ın boz katırının üzerinde Ebu Sufyan da terkisinde olduğu halde mücahitlerin ateşlerinden her bir ateşin yanından geçerken kim bu diye soruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın katırını ve Hazreti Abbas'ın da onun üzerinde bulunduğunu görünce Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Resulullah'ın katırına binmiş diyorlardı. Hazreti Ömer'in ateşinin yanından geçerken Hazreti Ömer kim bu dedi ve hemen ayağa kalktı. Hazreti Abbas Abbas'ım dedi ve geçip giderken Hazreti Ömer ona bakıyordu. Terkisinde Ebu Sufyan'ı gördü. Görür görmez Allah düşmanı Ebu Sufyan ha, seni ahdsiz ve akitsiz olarak ele geçirmeye fırsat ve imkan veren Allah'a hamdolsun dedi ve hemen Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru hızla gitti. Hazreti Abbas da katırı tepip yürümesini hızlandırdı. Yavaş yürüyen hayvanın yavaş yürüyen adamı geçebileceği nispette Hazreti Ömer'i geçti ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı.

0: Hazreti Ömer de onun izince gelip içeri girdi ve ''Ya Resulallah, bu Ebu Sufyan'ı Allah akitsiz ve ahtsiz olarak ele geçirmek imkan ve fırsatını verdi. Bırak beni de onun boynunu vurayım.'' dedi. Hazreti Abbas ''Ya Resulallah, ben ona eman vermiş bulunuyorum.'' dedi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına oturdu. Resulullah Aleyhisselam'ın başını tutup ''Vallahi bu gece benden başka hiç kimse Ebu Sufyan'la baş başa kalmayacak.'' diye yemin etti. Hazreti Abbas ''Ya Resulallah, Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka'ya da eman vermiş bulunuyorum. Onlar huzuruna girecekler.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Onları içeri al.'' buyurdu. İçeri girdiler. Onlar gecenin geç vakitlerine kadar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam onlardan Mekkeliler hakkında bilgi aldı ve kendilerini İslamiyet'e davet etti. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediniz buyurdu. Hakim bin Hizam'la Büdeyl bin Verka hemen şehadet getirdiler ve Müslüman oldular. Allah onlardan razı olsun. Ebu Sufyansa, ''Vallahi ey Muhammed, senin Resulullah olup olmadığın hakkında kalbimde azıcık bir kuşku var. Bana biraz mühlet versen olmaz mı?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Abbas'a ''Biz bunlara eman verdik. Kendilerini artık yerine götür. Ebu Sufyan hakkında da ''Ey Abbas, onu da sen konak yerine götür. Sabahleyin yanıma getir.'' buyurdu.
1: Değerli dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda okumamızı sürdüreceğiz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar, bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimiz için yapılan dini merasim. Peygamberin ölümleri her tarafta duyulmuştu. Münafıklar bu haberi istismara koyulmuştu. Müminler hep şaşırdılar. Kılıcını çekti Ömer. Öldürürüm ben diyordu her kim öldü derse eğer. O sırada Ebu Bekir peygamberin hanesine girip açtı örtüsünü, bastı onu sinesine. Gözyaşıyla pak alnından öptü şanlı Muhammed'i. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bu gerçek dost için hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin başucunda gözyaşları çağlıyordu. Selamlarım seni dedi ey sevgili Resulullah. Sağlığında güzel idin, ölümün de hoştur vallah. Yarın Mevla huzurunda unutmayın bizi lütfen. Ebu Bekir evden çıkıp mescide dek gitti hemen. Ey halk dedi, içinizde Muhammed'e tapan varsa bilsinler ki ölmüştür o, boştur bütün kaygı tasa. Fakat Hakk'a tapanlar da bilsinler ki Cenab-ı Hak sağdır, ölmez hiçbir zaman, ölmeyen sağ odur ancak. Sözlerini berkitmek için şu ayeti tanık seçti. Muhammed bir Resul, ancak çok Resuller geldi geçti. Öldürülür veyahut o eceliyle ölürse siz ökçenizin üzerinden geriye mi dönersiniz? Herkes sinip bir köşeye hıçkırarak ağlıyordu. Peygamberin kayboluşu yürekleri dağılıyordu. Pazartesi geç kalındı, yıkanmıştı salı günü. Abbas faal örtü tutup kapattılar her yönünü. Üsame'ydi su dökeni, yıkıyordu Ali tez tez. Gasil işi bitti sonra getirdiler üç parça bez. Dinmeyen gözyaşlarıyla sarılmıştı ona kefen. Görüşüldü mezar işi, Ebu Bekir geldi hemen. Resullerin metfenleri öldükleri yerdir dedi. Kimse onun bu reyine aykırı söz söylemedi. Ayşe'nin hücresine kazdı Ebu Talha mezar. Peygamberin namazını kılmışlardı azar azar. Önce kılan erkeklerdi, kadınlar da kıldı sonra. Çekilince onlar evden, çocuklara geldi sıra. Hazırlandı mezar fakat fazlaca yaş çıktı toprak. Tabanına serilmişti peygambere ait yatak. Ali ile Üsame, Fad ve Avf oğlu Abdurrahman peygamberi mezarına indirdiler giryan giryan. Onun aziz vücudunu örttü artık o gün toprak. Ne mutludur öpenlere o toprağı koklayarak. Fatıma der, o toprağı koklamaya eren bir kez ebediyen güzel koku koklamayı arzu etmez. Üzerime öyle kara musibetler döküldü ki, dökülseydi gündüzlere kararırdı onlar belki. 8. Bölüm. Peygamberimizin şekli, ahlakı, itiyatları, şahsiyeti. Resulullah sizin için en güzel bir numunedir. En uzunlar arasında boylu poslu görünürdü. Tek kalınca tevazuunun halesine bürünürdü. Siyah uzun saçlar ile süslüydü büyük başı. Az değirmi hakim fakat eğikti bir hakka karşı. Yüce Lahut aleminden ilham olan bu ulu baş, abidedir şeksiz vücut mülkünde bu duygulu baş. Bu baş onun vücuduna ilahi bir heybet vermiş, basıp geniş omuzlara yükselerek arşa ermiş. Bu baştır ki görününce gönüller hep gelmiş vecde, bu ziyalı baş için ki düşmüş gökten yere secde. Gür saçlarla çerçeveli, genişçe bir açık alın, balkırdı bu nasiyede nur ayeti yalın yalın. Bir semavi nasiye ki faziletler tablolaşmış, en icazkar, en mübarek çizgilerle yüze taşmış. Ak alına kudretiyle çekmiş yüce Allah kaşlar ki yan yana doğmuş gibi bir çift hilal siyah kaşlar. Kaş değil o gökte hilal bu cepheye saye salmış. İki siyah hilal sanki sahifeyi

Onun çevresini sürmeleyen bu kirpikler kımıldayıp serpiverir kıvılcımlı güzellikler. Gerildikçe gün yüzünü okşar onlar gölgelerdi. Sanki hüsün alemine hayat, renk ve nur elerdi. Nasiyeden süzülerek inen ince çekme burun, donmuş gibi tebessümü goncalaşan bir ak nurun. Güller o gül yanakların tanzirine özenmiştir. Güzellikler yanağının safasıyla bezenmiştir. Çift sayfası güzelliğin, güllerdi gül yanakları, gözler kadar güzel ağız, gül yanağı dudakları. Kalmış kirpik fidanlığı ortasında tebessümle, şirazesi sanki hüsnün salar pembe pembe şule. Ne öyle sık ne de seyrek ağzındaki inci dişler, yan yana nur damlaları gülümserken dizilmişler. Manzume-i hüsnün onlar şah beytidir jölelerden, naziredir yıldızlara, okşar durur göğü yerden. Günah olur, günah onu güzellikle sınırlamak, suretine, siretine, özenmiş de özenmiş hak. Yüzü biraz değirmiydi, vücudu da irice ve kuvvetliydi. Pazuları, bacakları kalınca ve sık etliydi. Pembemsiye çalar teni, yüzünde nur parıldardı. İki dalı arasında siyah, büyük bir ben vardı. Saçı ne düz ne kıvırcık, sakalı bir tutam idi. Bedeni gül gibi kokar, cismi güzel ve tam idi. Saçını çok temiz tutar, koku sürer ve tarardı. Son zamanda sakalında ağarmış birkaç tel vardı. Sarığının teylesanı sarkar idi omzuna. Severdi ak elbiseyi, hoş gelirdi ak renk ona. Ayağına giyindiği sandala pek benzer idi. Bağlarını düğümleyip hafif hafif gezer idi. Omzunda taşıdığı uzunca bir ihram vardı. O her zaman müminleri güler yüzle selamlardı. Yürürken canlı yürür, ayağını sürmezdi. Sağa sola salınarak, yumularak yürümezdi. Ağır ağır gidişinde tabii bir sürat vardı. Koşar gibi yürüyenler ondan geri kalırlardı. Simasının canlılığı herkesi ram eder idi. Onu gören bu simada olmaz yalan söz der idi. Gönülleri fethederdi. Onun tatlı bir bakışı, özü sözü bir idi. Pak idi pak içi dışı. Efendimiz çok düşünür, ekseriya susar idi. Sözü tane tane söyler, mevzuğa tam basar idi. Bir sözünü bitirmeden öbürüne başlamazdı. Kusurları yüze vurmaz, hiç kimseyi taşlamazdı. Konuşurken göğe bakar, hafif ve pek az gülerdi. Sevmezdi hiç kahkahayı, ekseriya gülümserdi. Ziyarete gelenleri karşılayıp güler yüzle, selam verir, el sıkardı, ağırlardı tatlı sözle. İmtiyazdan hiç hoşlanmaz, herkes ile bir dururdu. Ashabıyla bir arada, bir yaygıda otururdu. Efendimiz otururken ayağını uzatmazdı, fena bir söz sarf eylemez, şuna buna laf atmazdı. Sevmediği şeyi ancak ihmal ile karşılardı. Kalbi nazik, sözü tatlı, pek sevimli huyu vardı. Ayıpları açıklamaz, kusurları bürür idi. Saygısızlık yapanları bağışlar, hoş görür idi. Hiç kimseyi azarlamaz, yapmazdı sert muamele. Yapar idi kötülüğe iyilikle mukabele. Müsaade almaksızın hiçbir yere girmez idi. Kendisi de böyle şeye asla meydan vermez idi. Çok severdi Efendimiz intizamı, nezafeti. Hoş görmezdi müminlere pis, perişan kıyafeti. Sümkürerek, tükürerek pislendiren her bir yanı, üstü başı kirlilerle saçlarına bakmayanı, tekrar tekrar sıkıştırır, temizliğe sevk ederdi. Yıkanarak camilere temiz temiz gelin derdi. Efendimiz hastalarla fazla meşgul olurlardı. Gider ölü namazına, cenazeyi uğurlardı. Hazineler emrindeyken sade yaşar yaşatırdı. Birçok günler hanesini karanlıklar kuşatırdı. Hoşlanmazdı gösterişten, sessiz geldi, sessiz gitti. Ev eşyası bir sedirle bir tulumdan ibaretti. Yatağının yüzü deri, içi hurma lifindendi. Her hususta sadeliğe olmuş idi örnek kendi. Kendisini bu dünyada sayar idi bir misafir. Derdi evet misafire bu kadar şey kâfi gelir. Derdi ki ben bir yolcuyum göçenlerin ülkesinde, dinlenerek kalkar gider bir ağacın gölgesinde. Yaşamıştı gösterişsiz, çok muttaki, kanaatkar. İnsan için bu dünyada derdi şuna ihtiyaç var. Bir meskenle bir elbise, az ölçüde yemek ve su. Hayatıyla ispat etti bu sözünü o doğrusu. Efendimiz yemeklere besmelesiz el sunmazdı. Kalkarlarken de şükretmemek gafletinde bulunmazdı. Yemeği çok sadeydi. Ne bulursa yerdi onu.
Bütün

ömrü müddetince yemedi sırf buğday unu. Sevmediği bir yemeğin aleyhinde bulunmazdı. Hiçbir şeyi yermezdi o. Sevmediği nimet azdı. Soğuk suyu pek severdi. Süt içerdi su katarak. Kuru üzüm hoşafından hoşlanırdı Resulü Hak. Büyüklere hürmet eder, incitmezdi hiçbir kulu. Her gün akşam sofrasında doyururdu bir yoksulu. Bırakmadı ölümünde ne bir dirhem ne bir dinar, ne bir deve ne bir keçi, yoktu cömert onun kadar. Yoksullara, düşmüşlere sabır, ümit aşılardı. Herkesin her dileğini alakayla karşılardı. Hiç şüphesiz oydu ancak insanların en cömerti. Birkaç da var isteyene, bir sürüyü birden verdi. Ömründe bir dilenciyi çevirmedi boş olarak. Ben der idi dağıtanım, veren ise Cenab-ı Hak. Dilencilik sevmediği en düşkün bir hareketti. Dilenene dağdan odun kes, sat diye tembih etti. Yükselmenin önemini o belirtmiş, o anmıştır. İki günü denk olanlar hiç şüphe yok, aldanmıştır. Kıyametler kopsa bile işini terk etme derdi. Bu dünyayı ahiretin ekin yeri addederdi. Dünya için derdi çalış, ölmeyecek gibi didin. Ölecekmiş gibi yarın ahiret için azık edin. Tevekkülün manasını anlatırdı ayan beyan. Bağla derdi deveni sen hakka ondan sonra dayan. Beşikten ta mezara dek okumayı duyururdu. İlim dinin hayatıdır, direğidir buyururdu. Hikmet gerçek müminlerin kaybettiği bir malıdır. Onu nerede bulur ise hemen alır, almalıdır. Sadakayı kabul etmez, hediyeyi alır idi. Onu baştan sağmadıkça sıkıntıda kalır idi. Uygun olan ricaları reddetmezdi hiçbir zaman. Dövmemiştir Efendimiz ne bir köle ne bir hayvan. Sakın derdi hayvanlara hiç eziyet etmeyin. Siz hayvanların hukukunu son derece gözetiniz. Çocukları fazla sever, okşamadan geçmez idi. Herkes ile ülfet eder, zengin fakir seçmez idi. Hiçbir zaman fakirleri çiğnetmezdi zenginlere. Derdi, nail olduğunuz bu nimetler, bu semere, fakirlerin emeğidir. Borçlusunuz siz onlara. Gece gündüz çalışıyor sizin için o fukara. Köleleri azat eder, öksüzleri gözetirdi. Alçaltılan kadınlığa itibar ve şan getirdi. Onun gayet geniş idi muhabbeti, merhameti. Görülmedi hiçbir zaman sert ve katı hareketi. Buyururdu, gönderildim alemlere rahmet için. Kardeş olun ey insanlar, taşımayın haset ve kin. Müslümanlık güzel huy der, bunu sık sık duyururdu. Güzel huyu ikmal için gönderildim buyururdu. Kendin için umduğunu, başkası için ummadıkça iman etmiş olmazsınız derdi böyle hep açıkça. Durur idi her sözünde doğrulukta ün verirdi. Vaadinden hiç caymadı o, böyle şeyden ürperirdi. Yaratıklar arasında tekti Hakk'ın o nebisi. Ahlakıydı Kur'an onun, Allah idi mürebbisi. Allah onun ahlakını Kur'an'ıyla duyurmuştur. Ahlakın en yükseğine sahipsin sen buyurmuştur. Efendimiz müminlere hemen her gün vaaz ederdi. Dine ait bilgileri öğreniniz benden derdi. Her hususta ortalama gider idi gidişinde. Bu itidal hemen göze çarpar idi her işinde. Buyururdu, var mıdır hiçbir muttaki benim kadar? Fakat bakın oruç tutup eğiliyorum hem de iftar. Hem yaparım ibadeti hem de yatıp uyurum ben. Bu işleri benim için yapmayanlar değil benden. Savaşlarda nice nice zaferlere oldu mazhar. Fakat o ne gururlandı ne de duydu bir iftihar. Başladı mı bir işi o, bırakmazdı bitirmeden. Hayatında düşmemiştir tereddüte hemen hemen. Tehlikeler karşısında göstermedi zaaf eseri. Ali gibi bir kahraman şöyle över peygamberi. Bedir'in namlı savaşının kızıştığı sırada ben sığınmıştım peygambere boğuşmanın dehşetinden. O idi en cesurumuz, çekildik hep ondan yana. Düşmanların ilk safları yakın idi gayet ona. Bir gün düşman Medine'yi bastı diye şai oldu. Zaif idi Müslümanlar, bu baskından çok korkuldu. Bir an bile çekinmeden bindi ata Resulü Hak, Medine'nin çevresini tek başına dolaşarak. Bunun yalan olduğunu gelip hemen haber verdi. Müminlerin üstlerine cesaretle kanat gerdi. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetleri.
Efendimiz sabahleyin namazını kılar kılmaz seccadesi üzerine uzanarak uyur biraz. Daha sonra her taraftan gelenleri kabul eder. Onların bu sözlerini dinler idi birer birer. Kuşluk vakti namaz kılıp ayrılırdı mescidinden, sonra kendi işiyle uğraşmaya başlar hemen. İkindiden sonra bütün ev halkını dolaşarak onların her hallerini sorar idi Resul-i Hak. O gün nerede kalacaksa toplanırlar hep orada, kendisiyle yatsıya dek kalırlardı bir arada. Namazını kılar kılmaz hanımları dağılırdı. Efendimiz bundan sonra yapmaz idi hiç lakırdı. Hemen ilk iş olmak üzere Kur'an'dan bir sure okur, sağ yatar sağ elini sağ yanağı altına kor. Ya Rab derdi, yalnız senin adın ile ölürüm ben, yalnız senin adın ile durabilir bu can, bu ten. Uyandığı zamanda hamdolsun ki Hakk'a derdi, öldürdükten sonra bizi lütfeyleyip hayat verdi. Döneceğiz yine ona, Allah'ınız bizler ancak, sonra bazı ayetleri okur idi Resul-i Hak.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim,

çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatus Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Gale ve suile Ebu Yezid. Ravi dedi ki, Ebu Yezid'e şöyle bir soru sordular. Soruldu ki kendisine, bimaza nalül marifete. Yani bu arifler diye sormuşlar. Bayezid-i Bistamiye. Gale, bitadiyi ma lehum vel vukufi ma lehu. Tabi bunları Arapça bilecek ki insan tadını çıkarta çıkarta ezberlesin. Bimaza nalül marifete, yani o kavim, o arifler zümresi, o marifetullah'a ne yaptılar da erdiler diye sorunca diyor ki bitadiyi ma lehum vel vukufi ma lehu. Şimdi bunu izah edelim. Marifetullah'a ermenin nasıl olacağını sordular Bayezid-i Bistami'ye. Kısaca cevap verdi iki cümleyle. Birinci cümlesi şu. Bitadiyi ma lehum. Neleri varsa zayi ederek. Tadiyi yani yok etmek, vermek, harcamak demek. Neleri varsa vererek. Marifetullah'a nasıl ermişler? Neleri varsa vererek. Paralarını vermişler sadaka olarak. Efendim her şeylerini vermişler. Zamanlarını vermişler. Verebilecekleri her şeyi vermişler. Vel vukufi ma'a ma lehu. Yani Allah için olan şeyin üzerinde durarak. Kendilerinin nesi varsa vererek ve Allah için olan şeyin üzerinde durarak, onunla beraber olarak. Kendilerininkini feda ediyorlar ve Allah için olan şeye iyice sarılıyorlar. Sebat ediyorlar. Ona tam, onun yanında tam durarak elde ediyorlar. Demek ki marifetullah, marifetullah'ın bedeli insanın büyük fedakarlıklar yapmasıymış. Neleri varsa Allah yolunda verecek. Parası var, fukaraya, şeye vesaireye verecek. Mesela Peygamber Efendimiz'i ziyaretin adabında bile bahsedilir ki ilk önce Medine'nin fukarasına sadaka filan dağıt bakalım. Yani Peygamber Efendimiz'in yanına girerken diye. Neden? Onların duasını alırsın. Efendim onları sevindirmiş olursun. Allah sever filan. Maddi şeyini verecek, vaktini verecek, zamanını harcayacak, uykusunu feda edecek, kitap okuyacak, koşturacak, filanca alimin meclisine gidecek, dinleyecek, hizmet edecek vesaire filan. Yani çalışmadan olmuyor. Nesi varsa feda edecek. Sonra da efendim onun olan ne varsa o orada iyice sabit duracak. Yani bekleyecek. Tam efendim durması gereken yerde duracak. Semitu Eba Nasr'inil Hereviye yekulu semitu Yakub ebne İshaka yekulu semitu İbrahim'il Hereviye semitu Eba Yezide yekul. Başka bir rivayet zinciriyle müellif diyor ki ben Heratlı Ebu Nasr'dan duydum ki şöyle diyordu. Semitu Yakub ebne İshaka yekul semitu İbrahim'il Hereviye yekul. O da İbrahim el Herevi Heratlı İbrahim'den duymuş. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Müslümanlar orada korkmayacaklar. Korku, mahzunluk yok. Cennette devamlı bir şey var. Ya Rabbi bu dünyadayken ve senden korkuyorken, takva üzereyken, havf üzereyken bu kadar seninle ferahım, sevincim, şenliğim böyle. Orada artık seninle korku bahis konusu olmadan emin bir emniyetteyken kim bilir orada nasıl sevincim olacak diye böyle bir söz söylemiş. Çok güzel bir söz. Şimdi burada ehafeke diye üstün okunsa ehafe, ihafeden korkutmak demek. Yani ve ene ehafeke ben seni korkutuyorken gibi bir mana olur, doğru olmaz. Hâzâ ferahî bike ve ene ehafuke fekeyfe ferahî bike idâ emintüke olacak. Allah'ı korkutmaya kimsenin gücü yetmediğine göre bunun ehafuke olması şart. Yo, onun izahı şöyle. Vel vukufi durmak. Me'a şu şeyle beraber durmak. Me'a ma. Ma mevsule orada. Me'a ma. Şu şeyle beraber durmak ki
lehu onundur. Mevsuleden sonra gelen car ve mecrurdan ibaret olan mal manasına değil, malihi değil yani. 17. paragraf, 72. sayfaya geçtik. Ve bihazel isnadı kale semitu eba yezide yekul. Ya Rab, efhimni anke fe inni la efhamu anke illa bike. Aynı rivayet zinciriyle o şahıs demiş ki gene Ebu Yezid'in şöyle dediğini duydum ben. Demek ki ahbabı, arkadaşı, yanında bulunan bir kimse. Ya Rab, burada Ya Rab bu demiş, ötüre koymuş. Tabi Ya Rab bu olunca ey Rab demek olur. Ama esre olunca Ya Rabbi diye olunca Rabbinin kısaltılmış olur. Ey benim Rabbim demek olur. Onun için burada Ya Rab bu demek yerine Ya Rabbi deseydi olurdu. Ama ikisi de caiz. Yani ey Allah mı der insan, ey Allah'ım mı der? Ey Rab mı der, ey Rabbim mı der? Rabbim demesi daha uygun olduğundan Ya Rabbi deseydi, burada harekeyi öyle yapsaydı daha iyi olurdu. Ey benim Rabbim, efhimni, bana anlat, anke, kendini, sezdir, bana kendini fehmettir, sezdir. Yani fe inni, çünkü ben, la efhemu anke illa bike, çünkü ben seni sen olmadan anlayamam, seni anlatmayınca anlayamam. Ya Rabbi sen kendini bana bildir, anlat, fehmettir. Çünkü sen fehmettirmezsen ben seni fehmedemem, anlayamam, kavrayamam. Hakikaten böyledir. Allahu Teala Hazretlerini bir insanın kendisini düşünüp taşınıp anlaması muhaldir, imkansızdır. Allah bildirirse anlar. Allahu Teala Hazretleri leyse kemislihi şeyün. Kendisi gibi hiçbir şey olmayan bir varlık. Leyse kemislihi şeyün. Hiç onun gibisi yok. E nasıl anlatacaksın? Hani biz bir şeyi anlatırken diyoruz ki şuna benzer, şöyledir. Şundan biraz küçüktür, bundan biraz büyüktür. Efendim rengi falancadan biraz farklıdır. Kurşunu renktir, efendim bilmem şarabi renktir veya efendim lacivert renktir filan. Bir şeyle daima tarif ederiz. Ama emsali olmayan hiçbir şeyi, hiçbir şeye benzemeyen bir şeyi nasıl tanıtacaksın? Nasıl anlatacaksın? Bunu biz anlayamayız ve anlatamayız. Ama Allah kendisini kuluna kendisi anlatır. Onun kudreti kendisi kuluna kendisini anlatır. Bu da burada da onu istiyor. Ya Rabbi, ey benim Rabbim, efhimni anke, seni bana duyur, hissettir, fehmettir, anlattır. Çünkü ben seni sensiz anlayamam. Sen yardım etmezsen, sen nasip etmezsen, sen kapıyı açmazsan, marifetullah'ın perdelerini sen kaldırmazsan ben anlayamam demiş oluyor. Ve 18. paragraf. Kale ve kale Ebu Yezid'e araftullâhe billâhi ve araftu mâ dünallâhi binûrillâhi azze ve celle. Bu da bir başka cümle. Araftullâhe billâhi. Allah'ı Allah'la bildim. Deminki mananın kendisi üzerindeki uygulaması işte. Allah'ı Allah'la bildim. Yani kendisi marifetullah'a ermiş, Allah'ı bilmiş. Nasıl, neyle bilmiş? Allah bildirmesi sayesinde, bildirmesiyle Allah'ı Allah'la bilmiş. Ve araftu mâ dünallâh. Allah'tan gayrisini de bildim bi nurillahi azze ve celle, Allah'ın nuruyla. Allah'ı Allah'la bildim, Allah'tan gayrisini de Allah'ın nuruyla bildim. Yani Allah bir insana marifetullah'ı verdi mi, insan hakiki bir arif oldu mu, ondan sonra masivayı da Allah'ın nuruyla bilir. Bu hususta hadis-i şerif var. Ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İtteku firasetel mümin. Müminin firasetinden, anlayışından, sezgisinden kork. فَاِنَّهُ çünkü o mümin يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuruyla bakar baktı mı? Gizliyi de anlar. Allah'ın nuruyla baktığı için. İşte burada da o hadis-i şerifin şeyi görülmüş oldu karşımızda. Belirmiş oldu. سَمِئْتُ مَنْصُورَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَكُولُ سَمِئْتُ يَاكُبَ بْنَ اِسْحَاكَ يَكُولُ سَمِئْتُ اِبْرَاهِمَ الْهَرَوِيَّ يَكُولُ سَمِئْتُ اَبَا يَزِيدَ الْبِسْلَامِيَّ ve سُئِلَ مَا عَلَامَتُ الْعَارِفِ فَقَالَ اَلَّا يَفْتُرَ مِنْ ذِكْرِهِ وَلَا يَمَلَّ مِنْ حَقِّهِ وَلَا يَسْتَعْنِسَ بِغَيْرِهِ Müellif Mansur İbni Abdillah'tan duymuş. O da Yakup İbni İshak'tan duymuş. O da İbrahim-i Herevi'den duymuş. İbrahim-i Herevi'yi demin hayatını okumuştuk. Güvenilen, çok oruç tutan zattı. Efendim, o da Beyazid-i Bisami'den duymuş ki kendisine sormuşlar su ile ma alametül arif. Arif'in alameti nedir? Arif billah olan, yani marifetullah'a ermiş olan, irfan sahibi olan, manevi ilmi kazanmış olan evliyanın, erenin alameti nedir? Fekale
Ella yeftüre min zikrihi. Üç alamet söylüyor. Ella, en la demek yani bu. Ella yeftüre min zikrihi. Arif'in alameti üçtür. Bir, Allah'ın zikrinden fütür getirmez. Yani zikre devam. Daima Allah'ı zikrinde ve fütür getirmeden, gevşemeden, bıkmadan, yorulmadan, efendim, severek ve daima. Ona zikri müdam hali diyorlar tabii. Yani devamlı Allah'ı zikreden, hatırlayan, unutmayan, Allah daima kalbinde, dilinde, aklında olan kimse. Bir, ella yehtüre min zikrihi, onun zikrinden hiç fütür getirmemek. Ve la yemelle min hakkihi, ve onun hakkında hiç bıkkınlık duymamak. Tabi nedir hakkihi dediği, yani Allah'ın hakkı nedir? Allah'ın kul üzerindeki hakkı ibadettir. Her şeyi Allah veriyor kula da, her şeyimiz Allah'tan. Fakat kuldan istediği nedir? İbadet. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Cinleri ve insanları ben başka bir şey için yaratmadım, ben azimüşşan. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki ibadet için yaratıldığına göre Allah'ın kul üzerindeki hakkı nedir? Kulun Allah'a kulluk etmesi. En la yemelle min hakkihi, yani Allah'a olan kulluğunda hiç bıkkınlık göstermeyecek. Ne namazdan, ne oruçtan, ne zekattan, ne haçtan, ne Allah'ın bir başka şeyinden. Hiç fütür getirmeyecek. Neden? Arif işte o seviyeye geldi mi? Arif'in alameti, cahilin alameti değil, Arif'in alameti. Allah'ın hakkı konusunda hiç bıkkınlık duymamak. İkinci vasfı bu. Zikrinden hiç fütür getirmemek, daima zikretmek, Allah'ın hakkı olan güzel kulluk etme konusunda da hiç fütür getirmemek. Daima ve severek ve aşıkane bıkmadan ibadette olmak. İki, bela yestenise bi gayrihi, Allah'tan gayriyle de ünsiyet tutmamak. Başkasını sevememek. Başkasıyla ünsiyeti olmamak. Yani asıl sevdiği Allah, ötekilerle işte dünya hayatının icabı oturur, kalkar, konuşur, gelir gider, ziyaret vesaire filan, ama asıl ünsiyeti Allah'la. Yani mesela biz doktora tezi yaptık, doçentlik tezi yaptık. Efendim masamızda yazımız, kalemimiz, şeyimiz, çalışmamız. Bir telefon olsa, hemen telefon bitse de masanın başına otursak. Bir ziyaretçi gelse, hemen ziyaret bitse de masamızın başına otursak. Neden? O vazifemizdi. Yani o vazife bitsin, bir an evvel bu işi yapalım diye. Veyahut insanın sevdiği bir şey vardır içeride. Mesela şöyle bir misal verelim. Evinde televizyon var adamın. Çok meraklı bir film. Polisiye bir film. Heyecanlı bir film. 9 haftadır devam etmiş. Tam sonu efendim şey yapacak. Artık herkesin merakı zirvede. Kapıya tam televizyonun başına oturmuş bizimki. Kapıya zır birisi geliyor. Fesubhanallah. Söylene söylene gidiyor kapıya. Kapıda birisi bir şey söylüyor. Ya konuşmasını kısa kesse de gitsen de şu televizyonun başına filan. İşte bu nefsin ona olan bağlılığı, zevki, sevgisi. Onunla şey yapmak istiyor yani. Onunla ünsiyeti var. Onu seviyor. Ha. Arif'in de üçüncü vasfı Allah'tan gayriyle ünsiyet etmek istememesidir. Yani ya herkes dağılsa da, yatsı olsa da, herkes evine çekilse de ben de Rabbim'le baş başa kalsam. Birisi gelse bile İşte tamam işte neyse ziyaret bitse de hemen gene Allah'la beraber olsam filan gibi. Arif'in vasfı buymuş. Ve 20. şeye geldik, paragrafa. Bunları ezberleyin. Ella yeftüre min zikrihi ve la yemelle min hakkihi ve la yestenise bi gayrihi. 20. paragraf. Kale ve kale Ebu Yezid de inna Allahe Teala emerel ibade ve nehahum fe ata'uhu fe khala'a aleyhim khila'ahu feştegalu bil khila'i anhu ve inni la uridu minallahi illallah. Ebu Yüzde Bistan bu sözünde şöyle buyuruyor. İnnallaha Teala, Allahu Teala Hazretleri emeral ibad, kullara bazı emirler verdi ve nehahum, bazı yasaklar koydu. Namaz kılın dedi, içki içmeyin dedi. Efendim helal yiyin dedi, haram yemeyin dedi. Efendim ibadet edin dedi, şirk koşmayın dedi, riya yapmayın dedi. Çeşitli emirler, yasaklar. Fe etauhu, kullar da bu emir ve yasaklara itaat ettiler. فَخَلَعَ عَلَيْهِمْ خِلَعَهُ ve hilatlarını çıkarttı. Yani perdelerini kaldırdı diyelim Allahu Teala Hazretleri. Yani bu şeyleri,

0: yapanlara. Feştegalu bil hila'ı anhu. Bu hilatlarla meşgul oldular insanlar. Perdelerle meşgul oldular. Ve inni la üridü minallahi illallah. Halbuki ben hilatlarla, örtülerle, perdelerle değil, bizzat Allah'la meşgul olmak istiyorum. Kimisi Allah'ın mükafatlarıyla meşgul olur, sevaplarıyla. Kimisi bizzat Allah'la meşgul olur. Manasını anlatmak için yazmıştı o tasavvufi kitapta bunu. Burada da Allah-u Alem bu manayı kastediyor Bayezid Bistami. Yani ben Allah'tan bizzat Allah'ı istiyorum. Yoksa efendim hilatları, efendim perdeleri, şeyleri değil. 21. paragraf 73. sayfaya gelmiş oluyoruz. Ve kâle Ebu Yezid galittü fiptidâi fi erbaati eşya tevehhemtü enni ezkürühü ve a'rifuhu ve uhibbuhu ve atlubuhu felemmen teheytü re'eytü zikrehu sebeke zikri ve ma'rifetehu takaddemet ma'rifeti ve muhabbetehu akdeme min muhabbeti ve talebuhu li evvelen hatta telektuhu. Ebu Yezid Bistami diyor ki bu sözünde galittu fiptidai fi erbaati eşyae. Dört şeyi bu yola girişimin başında dört şeyde hata ettim. Yanlış düşündüm. Yanlış zannettim. Sonradan bu şeyin düşüncelerimin yanlış olduğunu ilerleyince anladım. Neymiş bu yanlışları sıralıyor. Tevehhemtu enni ezkürühü. Vehmettim ki sandım ki ben onu zikrediyorum. Bir. Hatası bu. Birinci hatası. Ve arifuhu. Yine vehmettim sandım ki ben onu biliyorum. Ve uhibbuhu. Yine vehmettim ki ben onu seviyorum. Ve yine vehmettim ki ve atlubuhu. Ben onu talep ediyorum. Yani bu tasavvufa girdiğim zaman başlangıçta hata ettim. Dört şeyde yanıldım. Onlar nedir? Sandım ki ben onu zikrediyorum, ben onu biliyorum, ben onu seviyorum, ben onu talep ediyorum. Feremmen teheytü, işin sonuna ulaştığım zaman, tecrübe kazandığım zaman, tasavvufta derinleştiğim, yükseldiğim zaman, reytü, gördüm ki, zikrehu sebeka zikri, onun zikri, onun beni zikri, benim onu zikrimden evvel imiş. Ve marifetehu takaddemet marifeti, onun beni bilmesi, benim onu bilmemden önceymiş. Ve muhabbetehu, onun beni sevmesi, akdeme min muhabbeti, benim onu sevmemden önceymiş. Ve talebuhu li, onun beni istemesi, evvelen hatta talebtuhu. O daha evvelmiş onun beni istemesi, ki ondan sonra ben onu talep etmişim. Şimdi bu, burada bak onu geniş olarak söyledi. Şimdi şairin birisi diyor ki, aşk odu evvel düşer maşuka andan, aşıka şem'i görküm yanmadan yandırmadı pervaneyi. Yani aşk ateşi evvela sevgiliye düşer, maşuka düşer, onun içinde başlar, sonra aşıka geçer. Şeyi gör, pervaneyle şem'u pervane, yani mumla kelebek hikayesinde dikkat et ki mum önce yanıyor, etrafa ışık saçıyor da ondan sonra kelebek ona geliyor, yanıyor. Yani önce ışık, mum, ondan sonra pervane. Gümüşhaneli Efendimiz Hazretlerine Bağdat'tan Trablus Şam'dan Trablus müftüsü Ahmed İbni Süleyman Et-Trablus Şami İstanbul'a geliyor. O zamanın imkanlarını düşünün, seyahat imkanları ne kadar zor. Ve Gümüşhaneli Hazretlerini buluyor. Diyor ki benim görevim seni irşad etmek. Ben seni irşad etmeye geldim. Neden? Gümüşhaneli Hazretleri büyük zat. Gümüşhaneli Hazretleri Gümüşhane'deyken bir rüya görüyor, bir yangın çıkmış, efendim, kendisi bir caminin kubbesinin zincirine tutunarak kurtulmuş. İstanbul'a geliyor, bakıyor ki o cami aynen Süleymaniye Camii. Daha hiç görmemiş olduğu halde, yani Gümüşhane'de o rüyayı görüyor, sonra şey yapıyor. Yani onun da içine o ateşi düşüren gene Allah. Yani önce istiyor, seviyor, ondan sonra kulda öyle bir talep hasıl oluyor. Yoksa kulda bir şey yok. Bunu anladım diyor Bayezid Bistami. Ben işin başında sanmıştım ki ben onu zikrediyorum, ben onu seviyorum, ben onu efendim istiyorum, ben onu biliyorum. Sonradan anladım ki işin aslını meğer o beni zikrediyormuş, meğer o beni efendim biliyormuş, onun beni bilmesi benim bilmemden önceymiş, onun beni sevmesi benim onu sevmemden önceymiş efendim ve onun beni talep etmesi benim onu talep etmemden önceymiş. Tabii bu böyledir. Çünkü kainatı yaratan Allah'tır. Her işi tanzim eden Allah'tır. Elbette böyle olduğu aşikar. Tabii bunlar büyük insanların hayat tecrübeleri. Şöyle bir soru insanın hatırına ister istemez geliyor. Yani madem asıl talep ondan, o halde biz ne yapacağız? Yani o halde biz önce Allah'ın bizi sevmesini sağlayacak bir tavra geleceğiz. O bizi isteyecek ki biz ona gidebilelim. O bize yazacak, nasip edecek ki biz onun camisine gidebilelim, ibadeti yapabilelim.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan bahşet. Güman meber ki mera derdi incihan bahşet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum falan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men ne giri ve megü dirir dirir beduv div derüfti dirir an bağışat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce İnsan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulune min darin ilader bel yentekilune min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen bahşet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurup numayet veli şuruk büvet lahit şu habs numayet halası can bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerust. Çıra bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi. İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furu reftür birun namet ricahı Yusuf'u canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı. Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten bir teselli olduk.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Yine bir sahabeden, İslam'la şeref bulan bir kahramandan söz edeceğiz bu programda sizlere. Bu kez konuğumuz Hubeyb İbni Adi. O, Medine'nin Evs kabilesinden ve Ensardandır. Hazreti Hubeyb, tatlı ruhlu, açık gönüllü, sağlam imanlı ve iyi vicdanlıydı. O, İslam'ın şairi Hasan İbni Sabit'in tarif ettiği gibiydi. Ey Ensar'ın ortasındaki şahin, yumuşak huylulukta pırıl pırıl olan. Hubeyb çok ibadet ederdi. Her yönden avitlerin, çok ibadet edenlerin huyuna ve tabiatına sahipti. Bir aşık ruhuyla ibadete yönelmişti. Geceleyin namaz kılar, gündüz oruç tutar ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederdi. O, Bedir'de bayraklar kaldırıldığında yiğit ve atılgan bir askerdi. Çarpışmanın başında öne çıkan ve devirdiği müşrikler arasında El-Haris İbni Amir İbni Neffel'le vardı. Savaş bitip yenilen diğer Kureyşliler Mekke'ye döndükten sonra El-Haris'in oğulları babalarının öldürüldüğünü öğrendiler ve savaşta onu yıkan Müslümanın adını iyice bellediler. Hubeyb İbni Adi. Müslümanlar yeni toplumlarını kurmaya devam etmek üzere Bedir'den Medine'ye döndüler. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş'le ilgili bilgiler toplamak, Kureyş'in bazı hareketlerde bulunduklarına ve yeni bir savaşa hazırlandıklarına dair kendisine gelen haberlerin aslını öğrenmek istedi. Bu iş için aralarında Hubeyb'in de bulunduğu 10 kişiyi seçti. Asım bin Sabit Hazretlerinin başkan olduğu bu heyette Merset bin Ebi Merset, Halid bin Ebi Bükeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muattib bin Ubeyd de bulunuyordu. Bu kafile geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Huzeyl kabilesi topraklarında Reci suyu başında seher vakti konakladılar. Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri bir bahaneyle yanlarından ayrıldı. Hemen Lihyan oğullarına gidip haber verdi. Onlar hemen en usta okçularından 100 kişiyi Müslümanların üzerine gönderdiler. Okçular Müslümanların izlerini takip etmeye başladılar. Onlardan birisi kumların üstüne düşmüş birkaç hurma çekirdeğini görmeseydi yollarını değiştirmek üzerelerdi. Bu adam bu çekirdeklerden birini aldı ve onu inceledi. Sonra yanındaki arkadaşlarına haykırdı. Bu Yesrib hurmasının çekirdeğidir. Bizi onlara götürünceye kadar bu çekirdekleri takip edelim. Yere atılmış çekirdekleri takip ederek yürüdüler ve nihayet izlerine ulaştılar. 10 kişinin başkanı olan Asım, onların kendilerinin peşinde olduklarını anladı. Arkadaşlarına bir dağın tepesine çıkmayı teklif etti. 100 okçu yaklaşıp dağın eteğinden onları kuşatıp etraflarında sağlam bir duvar ördüler. Çarpışmaya karar verdiler. Çok geçmeden kafilenin etrafı sarıldı. Lihyan oğulları mensupları esir ticaretiyle geçinirlerdi. Bu sebeple teslim olun, canınızı kurtarın teklifinde bulunuyorlardı. Asıl niyetleri onları Mekke'de köle olarak satmaktı. Böylece çok para kazanacaklardı. Çünkü Mekkeli müşrikler kendilerine yakaladığınız her Müslüman için değerinden fazla para öderiz demişlerdi. O mübarek sahabeler başkanları Asım İbni Sabit el-Ensari'ye dönüp onun emrini beklemeye başladılar. İşte o şöyle diyordu. Vallahi ben bir müşriğin sözünü kabul edemem. Ya Rabbi, bizim hakkımızda peygamberine haber ver. 100 okçu onlara ok atmaya başladı. Başkanları Asım oracıkta şehit oldu. Onunla birlikte 7 arkadaşı daha çarpışarak şehit oldular. Geri kalanlara da eğer tepeden inerlerse hiçbir şey yapmayacaklarına dair söz verdiler. Bunun üzerine Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne ve Abdullah bin Tarık tepeden indiler. Lihyan oğulları üçünü de yayların kirişleriyle bağladılar. Mekke'ye götürmek üzere yola çıktılar. Abdullah bin Tarık Mekkeli müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için zorlandı. Vallahi ben size arkadaş ve yoldaş olmam. Şehit olan arkadaşlarım bana örnek ve önderdir deyip bir zorlayışta ellerini kurtardı. Lihyan oğulları onu taşa tuttular, sonunda onu da şehit ettiler.
Müminlerin en büyük, en doğru ve Allah Resulüne en vefalı olanlarından 8'i, imanlarını, ahd ve sözlerini bu şekilde yerine getirmişlerdi. Hubeyb ile Zeyd, bağlı oldukları iplerden kurtulmayı denediler ama ipler çok sağlamdı. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desin'le Mekke'ye götürüldüklerinde Hubeyb'in ismi kulaklarda çınladı. Bedir'de öldürülen El-Haris İbni Amir'in oğulları bu ismi çok iyi hatırladılar ve içlerindeki intikam duyguları yeniden kabardı. Hemen onu satın almaya koştular. Bedir Savaşı'nda babalarını ve ileri gelenleri kaybeden Mekkelilerin çoğu ondan intikam almak için bu konuda birbirleriyle yarışa girdiler. En sonunda hepsi anlaştılar ve onu yalnız ona değil bütün Müslümanlara olan kinlerini söndürecek son için hazırlamaya başladılar. Başka bir kabilede Hubeyb'in arkadaşı Zeyd İbn-i Desinli'ye el koydu. Böylece her ikisine ateşle işkence etmeye başladılar. Hubeyb kalbini, durumunu ve sonunu alemlerin Rabbi Allah'a teslim etmişti. Kılı kıpırdamadan ve cesurca kayaları eriten ve korkuyu yok eden Allah'ın verdiği bir iç huzuruyla Allah'a itaate yönelmişti. Allah onunlaydı, o da Allah'la birlikteydi. Hapsedildiği evde bulunan ve azatlı bir cariye olan Maviye şöyle anlatmıştır. Hubeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O mevsimde hem de Mekke'de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahü Teala ona rızık veriyordu. Evet, o Allah'ın salih kuluna verdiği bir rızıktı. Nitekim daha önce bunun benzerini İmran'ın kızı Meryem'e vermişti. Zekeriya, mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. O, ''Ey Meryem, bu sana nereden geldi?'' dedi. O da şöyle cevap verdi. ''Bu Allah'ın katındandır. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.'' Hazreti Hubeyb, hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar, ona acırlardı. Ona, ''Bir isteğin var mı?'' dediğimde, ''Bana tatlı su ver, putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver, başka bir şey istemem.'' derdi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim. Hayret ettim. Öldürüleceği zamanı öğrenince onda en ufak bir değişiklik ve zerre kadar üzüntü eseri görülmüyordu. Bana, ne olur bana bir ustura buluver, temizlik yapacağım. Ben de sana dua ederim dedi. Ben de çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim. Çocuk yanına gidince birden korktum. Eyvah, bu adam çocuğu usturayla keser. O nasıl olsa öldürülecek dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben de durumu görünce çok korkup feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca, bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir dedi. Aslında eli usturalı bir esir çok şey yapabilirdi. Hazreti Hubeyb böyle bir şeyi düşünmek bile istemedi. Küçük bir yavruyu alet etmek küçüklüğünü aklına bile getirmedi. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine'yi öldürmek için müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. Fakat müşriklerin kin ve intikam hisleri geçmek bilmedi. Herkese haber verildi. Bu yüzden şehrin zengin fakir, genç ihtiyar, kadın erkek ve bütün çocukları oradaydılar. Bu iki yüce sahabinin başına gelecekleri merak ediyorlardı. Bir sabah erkenden o büyük imanlı sahabinin zincirlerini çözüp zindandan çıkardılar. Mekke dışında Tenyim denilen yere götürdüler. Çünkü bütün melanetleri orada yapmayı adet edinmişlerdi. Bu Allah ve Resulullah dostuysa heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahabi kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belaya sabretmelerini tavsiye ettiler. Müşrikler daha sonra Hubeyb'e arkadaşı ve kardeşi Zeyd bin Desinli'nin şehadet haberini getirdiler. Onlar bununla Hubeyb'in sinirlerini bozacaklarını ve ona ölümün benzerini tattıracaklarını zannediyorlardı. Halbuki onlar rahim olan Allah'ın onu misafir ettiğini, ona sakinet ve rahmetini indirdiğini bilmiyorlardı.
onun imanı konusunda pazarlık yapıyorlar. Eğer Hazreti Muhammed'i ve inandığı Rabbini inkar ederse onu kurtaracaklarına dair söz veriyorlardı. Fakat onlar güneşi balçıkla sıvamaya çalışan kimseler gibiydiler. Evet, Hubeyb'in imanı, kuvvet, uzaklık, ateş ve ışık yönünden güneş gibiydi. O, kendisinden ışık isteyen herkesi aydınlatıyor ve kendisinden sıcaklık isteyen herkesi ısıtıyordu. Fakat kendisine yaklaşan ve meydan okuyanı ise yakıp mahvediyordu. Umduklarını bulamayınca kahramanı akıbetine sürüklediler. Onu tenim denilen yerde öldürüleceği yere çıkardılar. Götürdükleri yere varır varmaz Hubeyb onlardan iki rekat namaz kılmak için izin istedi. Onun teslim olmak, Allah'ı, peygamberini ve dinini inkar ettiğini açıklamakla sonuçlanacak bir konuşma yapabileceğini zannederek ona izin verdiler. Hubeyb huşu, teslimiyet ve tevazu içinde iki rekat namaz kıldı. Ruhundan imanın tadı fışkırdı. Devamlı namaz kılmak, namaz kılmak istiyordu. Fakat katillerin bulunduğu tarafa dönüp onlara şöyle dedi. Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim. Bunu da söyledikten sonra kararlılıkla onların yüzüne baktı ve şu şiiri söylemeye başladı. Müslüman olarak öldürülürsem Allah yolundaki ölümümün herhangi bir yerde olmasını aldırmam. Çünkü bu Allah içindir. Eğer o dilerse parçalanmış bir uzvun geri kalanlarını da mübarek kılar. Sevgili dinleyiciler, belki de Arap tarihinde ilk defa müşrikler bir adamı idam sehpasına çıkarıp orada öldürüyorlardı. Onlar hurma dallarından üstüne Hubeyb'i yerleştirdikleri büyük bir idam sehpası hazırlamışlar. Müşrikler açıkça görülen bir sevinç içinde toplanmışlar, mızrak sahipleri de mızraklarını bilemişlerdi. Bütün bu vahşilik idam sehpasındaki kahramanın önünde kasıtlı bir yavaşlık içerisinde cereyan etmişti. O gözlerini yummamış ve yüzünü aydınlatan şaşırtıcı vakarda gitmemişti. Bu sırada Kureyş'in ileri gelenlerinden biri ona yaklaşıp ''Sen kendin sağlam ve ailen arasında rahat bir halde olduğun halde Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin?'' dedi. İşte sadece burada Hubeyb bir fırtına gibi kıpırdanmaya çalışıp katillerine karşı ''Vallahi Muhammed'e bir diken batırılması karşılığında dünya rahatına kavuşmayı ve çoluk çocuğumun arasında olmayı istemem.'' diye haykırdı. Öldürmeye niyetlendikleri sırada Zeyd'in söylediği şahane sözlerin aynısı. Onları şimdi de Hubeyb söylüyor. O sözler ki henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan'ın ellerini çırparak ve dehşet içinde şu sözleri sökmesine sebep oluyordu. Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdiği gibi başkasını seven hiç kimseyi görmedim. Hubeyb'in söylediği o sözler, mızrak ve kılıçların kahramanımızın vücuduna gönderilmesi için sanki bir komut olmuş, nihayet onlar çılgınca ve vahşice ona gitmişlerdi. Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kabe'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru döndürdüler. Hazreti Hubeyb, Allah'ım, eğer ben senin katında hayırlı bir kulsam, yüzümü Kabe'ye çevir diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kabe'den başka bir tarafa çeviremedi. Mekke'li müşrikler dar ağacına çıkardıkları Hazreti Hubeyb'e işkence yapmaya başlayınca ''Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allah yolundadır.'' dedi. Hubeyb bundan sonra yüksek sesle şöyle beddua etti. Ey büyük ve her şeye kadir Allah'ım! Sen de bu zalimlerin tamamını mahveyle. Onlardan hiçbirini sağ bırakma. Hepsini ayrı ayrı öldür Allah'ım. Müşrik topluluğu da azgınlık ve düşmanlık yaparak Mekke'deki intikam dolu yuvalarına dönmüştü. Şehidin cesedi bir grup Kureyşlinin kılıç ve mızraklarıyla korunarak bekletiliyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz ashabıyla otururken kendisine vahiy geldiği sırada kaplayan hal gibi bir hal kapladı.

Sonra ve aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, bu selamı kimin selamına karşılık verdiniz? Kardeşimiz Hubeyb'in selamına karşılık verdim. Cebrail aleyhisselam Hubeyb'in selamını bana ulaştırdı. Allah onun duasını kabul etmişti. Hemen o El-Miktat İbni Amr'ı ve Ez-Zübeyir İbnül Avvam'ı çağırdı. Onlar atlarını atlayıp oraya gittiler. Allah onları bilinen yerde bir araya getirmişti. Onlar arkadaşları Hubeyb'in cesedini dağ ağacından indirdiler. İşte orada nemli toprağın altında kucaklamak için temiz bir yer onu beklemekteydi. Peygamber Efendimiz Hubeyb bin Adi için o benim cennette komşumdur buyurmuştur. Hubeyb bin Adi'nin tarihteki yeri idam sehpasındaki bir kahraman olacaktır. Allah bu temiz sahabenin şefaatlerine bizleri erdirsin. Hoşça kalın efendim.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: La yenamu hatta yakra'a elif la mim tenzil es secde ve tebarekellezi bi yedihil mülk.

0: Zaten çoğunda olan bir rivayet. Peygamber Efendimiz Elif Lam Mim Tenzilüm min Rabbil Alemin Secde Suresi efendim ve Tebarikellezi biyedihil mülk yani Tebarike veya Mülk Suresi denilen sureyi okumadan uyumazdı. Bu iki surede şöyle ezberlenebilecek kıvamda surelerdir. Kardeşlerimize hararetle tavsiye ederiz. Secde Suresi'nde ezberlesinler efendim. Tebarike'yi de bilmeyenler öğrensinler. Tebarike Suresi'nin isimlerinden bir tanesi de El-Vakiye'dir. Yani vikaye ettiği için kabir azabından koruyor. Kabir azabından koruyan sure olduğu için Tebarike Suresi El-Vakiye veya El-Müneciye veya El-Münciye isimleriyle anılan bir mübarek suredir. Tebarike Suresi'ni ezberleyin. Secde Suresi'nde ezberleyin. Efendim orada bir secde var. O mücrimlerin halini filan anlatan ayetler var. Mealini de okuyun, tefsirini de okuyun. Bu sureleri ezberleyin. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Secde Suresi'ni okumadan, Mülk Suresi'ni, Tebarike Suresi'ni okumadan uyumazmış akşamları. Siz de okuyun. Sünnete uyma sevabı alın. O surelerin kendisinin sevaplarını kazanın.
1: Dostça bir tavsiye. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Akra.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Merhaba değerli dinleyenler. Programımızın yeni bir bölümünde daha Akrep FM frekanslarında hep birlikteyiz. Rabbimizin affetmeyi sevdiğini ve affedici olduğunu bildiğimiz sıfatlarına sığınarak cümlemizi affedip sorgusuz sualsiz cennetiyle ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylemesini diliyor. Sevgi ve selamlarımızı sunarak programımıza başlıyoruz efendim. Bu bölümümüzde sizlere Kur'an-ı Kerim'de hayatı hakkında en çok detay verilen birkaç peygamberden biri olan, yine Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden birinde tamamına yakınında onun ve ailesinin hayatı anlatılan, köle olduğunda sabrederek sultan olan, başından çok miktarda ders çıkartılacak hadiseler geçen Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Babası Yakup Aleyhisselam, annesi Rahil Hatun olup, baba anne aynı iki kardeşten biridir. Diğer kardeşinin adı ise Bünyamin'dir. Yusuf Aleyhisselam'ın soyu babası Yakup Aleyhisselam, dedesi İshak Aleyhisselam yoluyla büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Mısır ahalisine peygamber olarak gönderilmiştir. İsrail oğullarından Yakup Aleyhisselam'ın neslinden gönderilen ilk peygamberdir. Yusuf Aleyhisselam fiziki olarak Adem Aleyhisselam'ı andırır, yüzü güneş gibi parlardı. Kendisine Allah tarafından özel bir güzellik verilmişti. Teni ak, yüzü güzel, saçı kıvırcık, gözü büyüktü. İnce burunlu, kalın kol ve bacaklı, düz karınlı, düz göbekliydi ve yanağında güzelliğini ortaya çıkaran bir beni vardı. Yusuf Aleyhisselam, annesi Rahil vefat edince, babası tarafından bakılsın diye halasına verilmişti. Ona çok alışan ve kendi evladı gibi seven halası, çocuğun babası Yakup Aleyhisselam'ın istemesine rağmen Yusuf Aleyhisselam'ı geri vermemiş, kendisi vefat edene kadar onu yanında tutmuştu. Yakup Aleyhisselam ancak onun ölümünden sonra Yusuf Aleyhisselam'ı yanına alabilmişti. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam'la ayrı düşerek birbirlerine hasret çekmeleri de ilk olarak bu şekilde başlamış oluyordu. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu arasında en sevdiğiydi. Onun ahlakının diğer çocuklarından üstün olduğunu görüyor, Yusuf'u Allah'ın şerefli derecelere ulaştıracağını hissediyordu. Hazreti Yakup'un evlatlarına öğrettiği imanı ve güzel ahlakı en iyi şekilde anlayan ve kavrayan da o olmuştur. Bunu Hazreti Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın haber verdiği sözlerinde görebilmek mümkündür. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların birçoğu şükretmezler.

Yakup aleyhisselam belki de farkında olmadan Yusuf'a duyduğu sevgiyi daha çok hissettiriyor, onun üzerine daha çok titriyordu. Yusuf aleyhisselamın annesi Rahil de Yakup aleyhisselamın hanımları arasında en sevgili olanıydı. Böyle olunca da Yusuf aleyhisselamın üvey annelerinden olma kardeşleri, babalarının Yusuf aleyhisselamı gerek çocukluk gerek gençlik çağında çok sevdiğini ve onun üzerine titrediğini görmüşler ve onu kıskanmaya başlamışlardı. Bu nedenle de babalarından intikam almak istercesine her fırsatta Yusuf'u dışlıyorlar, ondan sevgilerini esirgiyorlardı. Yusuf aleyhisselam 7 veya 12 yaşlarındayken rüyasında 11 yıldızla güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve bunu babasına anlatmıştı. Yakup aleyhisselam da ona, "Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine bildirme. Sonra sana tuzak kurarlar. Oradaki 11 yıldızı Yusuf aleyhisselamın diğer kardeşleri, güneşi kendisi, ayı da annesi olarak tabir etti ve ona peygamberlik verileceğini anladı. Bundan dolayı da kardeşlerinin kendisini daha çok kıskanacaklarını ve ona bir kötülük yapabileceklerini düşünerek rüyasını kardeşlerine anlatmamasını Hazreti Yusuf'a tembih etti. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır demişti. Bu hadise ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların, çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakup aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir."

Değerli dinleyenler, Yakup Aleyhisselam'ın hanımlarından Leyla Hatun, Yusuf Aleyhisselam da babasının konuştuklarını işitmiş, Yakup Aleyhisselam da hanımına işittiklerini gizlemesini ve evlatlarına söylememesini tembih etmişti. Buna rağmen hanımı Leyla Hatun, oğulları akşam olup da otlaktan döndüklerinde onlara işittiklerini anlattı. Böylece onların Yusuf Aleyhisselam'a karşı kalplerinde taşıdıkları kıskançlık ve kin büsbütün arttı. Onu öldürmek veya uzak ve ıssız bir yere atmak suretiyle kendisinden kurtulmak ve babalarının sevgisinin kendilerine yönelmesini sağlamak istediler. Bunun için de iki yol düşündüler. Ya öldürürüz veya onu babamıza ulaşamayacağı bir yere bırakırız. Böylece babamızın sevgisini kendimize çekeriz dediler. İşlerinden biri, eğer beni dinlerseniz Yusuf'u öldürmeyin. Onu büyük bir kuyunun dibine bırakın ki oraya uğrayan yolculardan biri çıkarıp başka bir yere götürsün. Böylece Yusuf babamızdan uzaklaştırılmış olur dedi. Diğerleri de bu görüşü benimseyince yaptıkları planı uygulamaya koyup Yusuf'un da talebiyle babalarını istemese de razı ederek Yusuf'u alıp kırlara götürdüler. Bir müddet sonra atmayı kararlaştırdıkları kuyunun başına vardılar. Abileri Yusuf Aleyhisselam'ın elbiselerini soydular, ipe bağlayıp kuyuya sarkıttılar. Kuyunun yarısına kadar varınca da ipi kestiler. Yusuf Aleyhisselam kuyuya bırakıldığı zaman 17 yaşlarındaydı. Rivayete göre bu kuyu Medyen'le Mısır arasında Beytül Makdis bölgesinde Yakup Aleyhisselam'ın evine 3 fersahlık uzaktaydı. Dibi geniş, ağzı dar, içine bırakılanın veya düşenin kendi başına çıkması imkansız olan Ahzan Kuyusu diye anılan bir kuyuydu. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onun sırtından çıkardıkları gömleği kestikleri bir hayvanın kanına buladılar ve babaları Yakup Aleyhisselam'a götürerek Yusuf'u kurt kaptı diye babalarına yalan söylediler. Yakup Aleyhisselam onların yalan söylediklerini anlayarak, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen sabrı cemildir. Sizin bu yaptıklarınız üzerine sabrımla Allah-u Teala'dan yardım isterim," dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kana bulanmış gömleğini yüzüne gözüne sürdü. Gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu görüp, "O kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylusunu görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleğini bile yırtmamış," dedi. Ve takdire razı olup sabrı cemilin kendisi için en güzel yol olduğunu söyledi. Konu için yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz. Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz." İşlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler." Yakup, "Hayır," dedi. "Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır." Soğuk ve karanlık bir kuyuda insafsızca kaderine terk edilen Hazreti Yusuf,
Allah'ın himayesine sığınmıştı. Allah da onun korkusunu gidermiş, kurtulacağına dair kalbine ümit ve güven indirmişti. Üstelik Allah, Hazreti Yusuf'a gelecekten haber vermiştir ki bu bir mucizedir. Yusuf aleyhisselam içinse çok büyük bir nimettir. Zira tam kuyuya atılmak üzereyken Allah'tan vahiy almak ve Allah'ın vaadiyle karşılaşmak aslında onun için olabilecek en büyük yardım ve destektir. Bu konudaki ayeti celileye dönersek, nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin diye vahyettik buyurulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, Yusuf aleyhisselam daha o an abileri tarafından kuyuya atılırken Allah'ın bildirmesiyle onların tuzaklarının bozulacağını biliyordu. Allah'ın vaadine olan güveninden dolayı tevekküllü ve huzurluydu. Hazreti Yusuf henüz çocuk denecek yaşta olmasına rağmen son derece olgundur. Çok tevekküllü ve sabırlıdır. Bunlar onun üstün ahlakının göstergesidir. Büyüyünce seçilmiş bir insan olacağı, küçük yaşta böyle bir imtihana tabi tutulup denenmesinden de bellidir. Çünkü bu ancak takva sahibi, Allah'a gönülden bağlı ve tevekküllü insanların başarabileceği bir sınavdır. Hazreti Yusuf bunları yaşarken kardeşlerinin kötü amelinden dolayı üzgün olmakla beraber Allah'ın her an yanında olduğunun, onu da tuzak kuran kardeşlerini de işitmekte ve görmekte olduğunun da bilincindedir. Sevgili dinleyenler, Yusuf aleyhisselam atıldığı kuyuda 3 gün kaldı. Üvey kardeşlerinden Yehuza, Yusuf aleyhisselama abilerinden gizlice yemek getirdi. 4. gün Medyen'den gelip Mısır'a gitmek isterken bir yolcu kafilesi kuyunun yakınına gelerek konakladılar. İşlerinden birini kendileri için su getirmeye gönderdiklerinde adamın kuyuya sarkıttığı kovanın ipine Yusuf aleyhisselam sarıldı ve kovayla dışarı çıktı. Kovayı çeken kişi güzel yüzlü bir çocuğun da kovanın ipine tutunup çıktığını görünce şaşırdı. Onu yanına alıp sevinçle kafilesine götürdü. Böylece Yusuf aleyhisselam kuyudan çıkıp kurtuldu. Hazreti Yusuf kuyudan kurtulduğuna sevinirken kuyudan çıkaran adam da Hazreti Yusuf'u köle pazarında satarak kazanacağı parayı düşünüp seviniyordu. Yine her şeyin en doğrusunu bilen Allah Celle Celaluhu'nun konuyla ilgili ayetlerine dönelim dilerseniz. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. "Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır," dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Hazreti Yusuf'u kuyuda bulan ve onu kurtaran kafile onu satabileceklerini düşünüp bir ticaret konusu olarak görmüşlerdir. Zira o dönemde Mısır ve civarında kölelik sistemi geçerlidir. İnsanlar köle ticareti yapmakta, özellikle de çocukları alıp satmaktadırlar. Kafiledekilerin Hazreti Yusuf'u bulduklarında birbirlerine müjde vermelerinin sebebi de budur. Köle tacirleri tarafından bulunan ve Mısır köle pazarında satışa çıkarılan Yusuf aleyhisselamı Aziz isminde Mısırlı biri almış ve evine götürerek hanımına ona iyi muamele etmesini, ileride kendilerine faydalı olabileceğini söyledi. Hatta evlat edinebileceklerini de belirtti. Bu durum ayeti kerimede şöyle bildirilir. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısına Züleyha'ya, ona yerli yerince bak. Ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik, ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yüce Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'u kendisini satın alan Mısırlı'nın vesilesiyle koruma altına alarak onun güzel bir şekilde bırakılmasını ve büyütülmesini sağlamış, onu Mısır'da yerleştirmiştir. Yusuf aleyhisselam böylece Mısırlı Aziz'in yanında yaşamaya başlar. Allah
ona sözlerin yorumunu öğretmenin yanı sıra, erginlik çağına eriştiğinde hüküm, hakim olma, Allah'ın kitabına uygun ve adaletli karar verebilme özelliğiyle ilim, kitabın bilgisi ya da öz bilgi diyebileceğimiz her şeyin iç yüzünün farkında olma bilgisini de verir. Bu, Allah'ın Yusuf peygamberi seçmesinin ve onu ahlakı nedeniyle nimetlendirmesinin göstergesidir. Bu nimetlendirme, ayeti celile ile şöyle bildirilmektedir. Yusuf, erginlik, yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz, güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf aleyhisselam erginlik çağına geldiğinde akıllara durgunluk verecek derecede güzelleşmiş, herkesi kendisine hayran bırakan peygamberlik nuru yüzünde parıldamaya başlamıştı. Bu hal evinde kalmakta olduğu Aziz'in genç ve güzel hanımı Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Yusuf aleyhisselama karşı süslenip onu kendisiyle temasa heveslendirmek için çok gayret sarf etti. Fakat Yusuf aleyhisselam Allah-u Teala'nın yardımıyla ona hiç itibar etmedi. Vefalı ve güzel bir davranış göstererek kadına Aziz'i hatırlatmış, onun kendisine iyi baktığını, hoşnut kıldığını söylemiştir. Böylece Aziz'e bu şekilde bir vefasızlık yapamayacağını da belirtmiştir. Buna rağmen Züleyha her türlü ortamı hazırlayıp kapıları sıkıca kapatarak Hazreti Yusuf'a gayrimeşru teklifte bulundu. Yusuf aleyhisselam böyle haram bir fiil işlemekten Allah'a sığınmış, Allah'ın rızasına aykırı olan böyle çirkin bir harekete kesinlikle yanaşmayarak, "Efendim, iyi bakman için seni bana bıraktı. Bunun karşılığında onun haremine hıyanet etmekten Allah'a sığınırım," dedi ve kendisine yaklaşan Züleyha'dan kaçmaya başladı. İkisi de Yusuf ondan kaçıp kurtulmak, kadın da onu tutup bırakmamak için kapıya doğru koştular. Derken kadın Hazreti Yusuf'un gömleğini arkasından tutup çekince gömlek boylu boyunca yırtıldı. Yusuf aleyhisselam buna rağmen son bir hamleyle kapıyı atıldı ve açtı. Kapı açıldığında kadının efendisi Aziz karşılarındaydı. "Ne oluyor?" diye sorduğunda Züleyha suçunu kapatmak için Yusuf aleyhisselama iftira ederek kocasına, "Zevcene kötülük etmeni isteyenin cezası zindana atılmaktan yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi. Bütün bu olanların ayeti kerimelerde anlatılmasına geçmeden güzel bir eser arası diyoruz efendim.

Değerli dinleyenler, Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha arasındaki diyalog ve çekişme ayeti kerimelerde şu şekilde anlatılmaktadır. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Hadi gelsene." dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük etmem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz." dedi. Hakikaten kadın Züleyha niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinizin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz, böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o, bizim ihlasa erdirilmiş, seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf, önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?

Yusuf Aleyhisselam bu şekilde iftiraya uğraması üzerine efendisine karşı kendisini müdafaa etmek için "O kendisi benim nefsimden murad almak istedi" dedi. Kadının yakınlarından biri de doğrunun ortaya çıkması için şunları söyledi: "Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtıldıysa kadın doğru söylemiştir. Yusuf ise yalancılardandır. Yok eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtıldıysa Züleyha yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir" dedi. Efendi Aziz baktığında Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. Kadının Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmış olması, Yusuf Aleyhisselam'ın kapıya doğru kaçtığının, kadınınsa onu kovaladığının delili olmuştur. Bunun üzerine Aziz, "Yusuf, sen bu meseleyi kimseye söyleme. Ey kadın, sen de günahına istiğfar et. Çünkü sen gerçekten günahkarlardan oldun" dedi. Buna rağmen olay Mısır ahalisi tarafından duyulmuştur. Haber sarayda vazifeli kimselerin hanımları tarafından da duyulunca kadınlar Züleyha ile alay ederek küçük düşürücü sözler sarf ettiler. Züleyha Mısırlı kadınların kendisi hakkındaki sözlerini işitince onların da Yusuf Aleyhisselam'ı görmesi için bir ziyafet tertipledi. Kendisini ayıplayan kadınlarla beraber şehir eşrafından 40

kadar hanımı davet ederek onlar için bıçakla kesilerek yenecek yiyecekler de hazırlattı. Misafirler gelip kendileri için hazırlanan yemekleri yemeye başladıklarında da başka bir odada bulunan Yusuf Aleyhisselam'ın içeri girerek kadınlara görünmesini istedi. Yusuf Aleyhisselam da Züleyha'dan çekindiği için emrine karşı gelmeyip kadınlara göründü. Ellerinde bıçaklarla kendilerine ikram edilenleri yemekle meşgulken, içeriye giren Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar, onun güzelliği karşısında kendilerini unuttular ve meyve yerine hiç acı duymadan ellerini kestiler. Onun güzelliğinde birini daha önce görmediklerinden, onun melek olmadığını bildikleri halde, bu bir melektir demekten kendilerini alamadılar. Onların bu halini seyreden Züleyha da onları alaya alarak, siz benden daha çok kınanmaya, ayıplanmaya layıksınız dedi. Sonra da onlara, duyduğunuz gibi ben ondan bu iş için talepte bulundum. Oysa bu husustaki teklifimi kabul etmedi. Eğer ona emrettiğim şeyi yapmazsa muhakkak zindanlarda sürünür dedi. Böylelikle Züleyha aslında kendisinin suçlu olduğunu, Hazreti Yusuf'un da iffetini korumak istediğini açıkça itiraf etmiştir. Fakat kalabalık bir insan grubunun gözü önünde aynı çirkin teklifini yinelemiş, Hazreti Yusuf'a bunu yapmasını emretmiş, diretmiş ve hatta sözüne uymadığı takdirde Hazreti Yusuf'u zindana atılmakla ve küçük düşürülmekle tehdit etmiştir. Misafir gelen kadınlar da Yusuf Aleyhisselam'ın etrafına toplanıp, Aziz'in hanımının emrine karşı gelmen sana bir fayda getirmez diye Züleyha'nın arzusuna uymaya teşvik ettiler. Yusuf Aleyhisselam'ın kadınların fuhşu güzel gösteren hileleri ve sözleri karşısında Allahu Teala'ya sığınıp dua ederek başına gelen bu musibetten korunmasını niyaz etti. Konu Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf'sa yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkasından yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Oysa doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlı olan uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz. Züleyha, o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a çık karşılarına dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler, adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir, bu ancak güzel bir melektir dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa, elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Züleyha'nın kocası Aziz, Yusuf Aleyhisselam'ın yapılan soruşturma neticesinde suçsuzluğunu anlamış olduğu için herhangi bir ceza vermeye lüzum görmemişti. Fakat yayılan dedikoduları kesmek için ve Züleyha'nın baskılarına boyun eğerek vicdansızca bir kararla Yusuf Aleyhisselam'ın hapsedilmesine karar verdi. Böylece Hazreti Yusuf zindana atıldı ve uzun zaman zindanda kaldı. Tam olarak zindanda ne kadar kaldığı kesin

0: müminlere kurulan tuzakları seyredip sessiz kalabildiklerinin açık delilidir. Yusuf Aleyhisselam'la birlikte Mısır Firavunu'nun ekmekçisi ve şerbetçisi de zindana atılmışlardı. Yusuf Aleyhisselam zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri daima namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Kendisine Allahu Teala rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf Aleyhisselam Firavun'un ekmekçisi ve şerbetçisinin görmüş oldukları rüyaları tabir etti. Birisi rüyasında üzüm sıktığını, diğeri de başının üzerinde ekmek taşıdığını ve bu ekmekten kuşların yediğini görmüştü. Yusuf Aleyhisselam rüyasında üzüm sıkanın serbest bırakılacağını, ekmek taşıyanınsa idam edileceğini söyledi. Yusuf Aleyhisselam zindanda bunları yaşarken Allahu Teala ona peygamberlik emrini bildirmişti. Yusuf Aleyhisselam da zindan ahalisine Allahu Teala'nın peygamberi olduğunu söyleyip kendisini, atalarını, peygamber ailesinden geldiğini, baba ve dedelerinin peygamber olduğunu anlatıp hak dini tebliğ etmeye başladı. Zindan ahalisini tevhid inancına davet etmeye başlayarak inanmanın gerekli olduğunu ve hak dinin emir ve yasaklarını öğretiyor, peygamberlikle birlikte verilen ilimle kendilerine gelecek yemekleri de onlara anlatıyordu. Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarıyla orada peygamberliğinin gereği olan tebliğ çalışmaları ve rüyalarının yorumu için en doğru söz olan ayeti kerimelere dönelim yine dilersiniz. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm dedi. Diğeri de ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başka asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım, rüyanıza gelince... Biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeri ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. O kimselerin rüyaları yorumladığı gibi çıktı. Şerbetçi serbest bırakılıp eski vazifesine döndü, ekmekçi de asıldı ve başının etini kuşlar yedi. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu meraklı olduğu kadar ibretli Yusuf Aleyhisselam kıssasını bugünlük burada bırakıp kalan bölümüne devam edelim inşallah. Zira bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ederek bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.
1: İslam Peygamberleri Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. Bir haberimiz var.
2: Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kul.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh dedi ki, ey halkım, ben de hiçbir sapkınlık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerine isem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu dedi ki, hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım. Nuh da, bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur, dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kâfirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de.''

0: Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki, biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure, adını buradan almıştır. Burası, Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrail oğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız, artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için bu eski bir yalandır, diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman, "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak, "Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir," dediler. O ise, "Bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir," dedi. İşte bunlar kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, "Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız," denilir. "Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir." Hud dedi ki, "Bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum." Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hud ise, "Hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. içinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir, dedi. Derken öyle savruldular ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şeyde kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı ve helak etti. Andolsun ki biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik ve belki küfürden dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında ona yakınlık için edindikleri put ilahlar ve benzerleri, o azap anında kendilerine yardım etselerdi ya, tam aksine o ilahlar bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu ilah saydıkları onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun. İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara "Bu azap gerçek değil miymiş?" diyecek. "Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir." diyecekler. Allah da "Öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı." buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur.

38 ayettir. 13. ayet Hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre, inkara sapanların ve Allah yolundan, Allah'ın emrine uygun hal ve hareketten insanları alıkoyanların bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca, kalanları da artık bağa sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi, size hiç irade ve yetki vermeden, onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi, batıla, küfre karşı mücadelede ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini o asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek, durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Küfre sapanlara gelince, yüzüstü kapanmak ve helak onlaradır. Allah onların bütün iyi işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önceki inkarcıların ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyiyle kökünden kazımıştır. Bütün kafirler içinde onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden
Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde, onun emirlerini işlerimize karıştırmayalım diyerek yine de putlara bağlılık gösterenlerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara "O demin ne söylemişti?" derler. Böylece alay ederler. İşte onlar bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği keyif ve zevklerine uyan kimselerdir. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak? O halde Resulüm, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan, günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar! İdariyi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve çeşitli usullerle akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi o münafık olanların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere "Biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz" demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından, samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip ayırt edinceye ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar da sizi imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler. O bunların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, İnkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya,
İşte Allah onları asla bağışlamaz. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, karşı gelmekten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Yalnız zekat ve sadaka olarak bir kısmını ister. Eğer Allah sizden onların hepsini isteyip de sizi zorlasa cimri olurdunuz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Sizse fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Fetih Suresi. Medine döneminde hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Bu, senin zelle olan günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah'ın bağışlaması, sana nimetini tamamlaması ve seni böylece doğru bir yola iletmesi ve yine Allah'ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hem bu lütuflar mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur. Öte yandan müminlere bu yardım, onların Allah müminlere yardım etmez diyerek Allah'a kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Müminlerin başına gelmesini istedikleri kötü olaylar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip o Resulüne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Resulüm, sana samimiyetle biat edenler ölünceye kadar sana bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim bu bağlılığı bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse o da ona büyük bir mükafat verecektir. Hudeybiye senesinde mazeret ileri sürmelerinden dolayı Bedevilerden geri kalanlar sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuzun durumu bizi alıkoydu. Bizim için Allah'tan mağfiret dileyiver, diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin onun dilemesine karşı koymaya,
sizden bir şey engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah

yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizle süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar, siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman bize müsaade edin de peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla ya ölüp öldürünceye kadar savaşacaksınız yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah kalplerindeki sadakatlerini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimet de vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu, müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. Size Allah, henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allah'ın onlara kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti, kanunu budur. Peygamberlerini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. Ey müminler! Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar hem kafir olan, inkar eden hem de sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve orada bekletilen kurbanları kesim yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilemediğiniz imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah
mesuliyet isabet edecek olmasaydı, Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah, dilediğine rahmeti eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar, Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri ellerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini, kibir ve bağnazlığını koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine, tevhide, yani La ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki Allah Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih olan Hayber fethini verdi. O Allah bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler, kafirlere, İslam karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran, derken onu filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması, çekememezliklerinden dolayı kafirleri öfkelendirir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki
Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar, doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? O halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir.
38. ayeti

Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydü.

öldüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu, zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sûr'a 2. üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüşte ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr, toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. 1. ayette geçen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın. Bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma, dediler.

0: onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve "Nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım," dedi. Onlar, "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir," dediler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 26'yı dinlediniz. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala

Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile, hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadisi şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allah-u Teala hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılînimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.